0: Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.
1: Bahtımdan kara gözler, yanmışım halim küle benzer.

0: Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 14 Eylül 1944 yılında radyo istasyonlarının kurulması ve genişletilmesi yasası çıktı.
0: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.

Radyo Turkuaz. İstanbul 93.6. 93.6. Ankara 90.2. 90.2. İzmir 101. 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Güne güzel bir başlangıç için ne gerekli? Güzel bir şarkı, güzel bir haber, güzel bir bilgi. Hepsi Uğur'la Güne Merhaba'da. Uğur'la Güne Merhaba.

Türkiye'nin radyosu Radyo Türkubaz'dan herkese mutlu sabahlar sevgili dinleyenler. Yeni haftanın ilk uğurlu güne merhabasında kavuştuk çok şükür. Hep söylediğimiz gibi her başlangıçta olduğu gibi yeni haftayla güzel yenilikler de katılsın hayatımıza temennisiyle başlayalım. Bu hafta umarım güzel yeniliklerle de karşılaşırız. Umarım keyifli bir hafta sonu olmuştur. Biz Radyo Türkubaz'da sürprizlerle bir hafta sonu yaşadık. Programcılarımızla beraber bazılarımız cumartesi bazılarımız pazar günü de bundan sonra sizlerle. Duyan, dinleyen olmuştur sanırım. Ben cumartesi 11 ile 14 arası da yine sizlerle o anları paylaşacağım. Şimdi ise yeni hafta öncesi pazartesi sendromunu yok etmek adına hadi bakalım başlayalım. Herkese günaydın.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Yeni eğitim ve öğretim yılı öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize hayırlı olsun.
2: Abdullah Özdemir, AK Parti İstanbul İl Başkanı.
3: Ufuk, sen nasıl bir kralsın ya?
4: Oğlum ben kral değilim, Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
5: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
6: Hayalinizdeki Doğu Avrupa tatili Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla sizi bekliyor. İstanbul çıkışlı Prag, Bükreş, Bakü ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 7-17 Eylül tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026-31 Mayıs 2027 tarihleri arasında 129 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thye.com'da.
7: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
8: Bankkart, seni düşünür o.
9: Sıradaki şarkı Happy'cinden geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
10: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
11: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
12: Serkan!
13: Efendim abi?
12: Fırın olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi vardı dükkan için, onu halledeceğim.
13: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
12: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
14: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
15: Empara, bankanın güzeli.
16: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
17: Japan Dilegno ile zamansız çıktık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de.
18: Reklam. Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sunar.
19: Almanya Tarım Bakanı Alois Rainer, tarım ve gıda sektöründe Türkiye ile işbirliğini ve ticari ilişkileri geliştirmeyi hedeflediklerini belirtti. Rainer, küresel ölçekte jeopolitik zorlukların yaşandığı bir dönemde güvenilir ticaret ortakları arasındaki işbirliğinin önem kazandığına dikkati çekerek, özellikle küresel jeopolitik zorlukların yaşandığı bu dönemde Türkiye ve Almanya gibi güvenilir ticaret ortaklarının yakın işbirliği içinde olması büyük önem taşıyor ifadesine yer verdi.
18: Vakıf Faktöring ekonomi haber haberlerini sundu.
20: Canlı yayınlarımızı turkuazradyolar.com'dan dinleyebilir. Turkuaz

0: Minnişlere başarılar. Değil mi? Bir de öyle bir durum var. Çorum'dan sevgileriyle Banu bizlerle. Hoş geldin Banu. Annelerin tatili başladı. Gün içi tatili ama. Ali yine o da Şanlıurfa Çamdere Öğretmen Servisinde uzun bir aradan sonra eğitim öğretime başlarken öğretmenlerimiz, öğrencilerimize başarılar olsun dedi Ali Kaptanımız. Hoş geldin aramıza. Avusturya'dan şu an Aydın da bize eşlik ediyor. Ona da sevgilerimizi gönderelim. Günaydın.
1: Günaydın, günaydın. Antalya'dan servis kaptanı Coşkun Uğur'la güne başladık. Hayırlı yayınlar, hayırlı pazartesiler. 2026-2027 ilk okul öğretim yılımız başlamıştır. Tüm öğrenci, öğretmenimiz ve servis kaptanlarımıza teşekkür ederim. Uğur'cum seni de iyi yayınlar. Çok Allah'ın izniyle sezonu başladık.
0: Veriyor bismillah.
1: Kazasız belasız inşallah.
0: Amin inşallah.
1: Tüm Turkuaz FM dinleyenlerine saygılar, sevgiler Antalya'dan.
0: Çok teşekkürler Coşkun kaptanım. Yolunuz açık olsun. Öğrencilerimize selam olsun. Servisler yarışacak yine çok şükür. Günümüzün sohbet konusu. İnsan ilişkilerinden çıkarılmış en önemli ders desem ne dersiniz?

0: Erkan!
1: Efendim abi?
0: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
1: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
0: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
2: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
3: Empara, Empara, bankanın güzeli.
4: Bir reklam. Bu frekansta hayat var.

0: Dedem.
1: Günaydın Uğur kardeşim.
0: Günaydın.
1: İyisindir inşallah.
0: Çok şükür.
1: Sen? Herkese hayırlı haftalar diliyorum. Öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize bu zorlu maratonda başarılar diliyorum.
0: İnşallah.
1: Servis araçlarına da dikkatli olmalarını öneriyorum.
0: Kesinlikle.
1: Herkese hayırlı işler. Çok, kolay gelsin.
0: Çok teşekkürler Mehmet Ali. Hoş geldin aramıza. Batman da bizleri dinliyordu. Günaydın.
2: Günaydın. Günaydın Uğur Bey. Açıldı radyolar. Okullarımız da açıldı.
0: Çok şükür.
2: Torunları hazırladım. Birini gönderdim. Biri daha kaldı, dedesi götürecek.
0: Oh şahane.
2: Hayırlı haftalar olsun. Hayırlı iş gününüz olsun. Her şeyin en hayırlısı.
0: Amin.
2: En güzeli, en mutlusu olsun. Hepimizin hakkında. İyi yayınlar. Dın dın dın. Günaydın.
0: Günaydın Asya. Oh, enerjinize sağlık. Hoş geldin aramıza. Öğrencilere iyi şanslar diyerek Banu da bize eşlik ediyor. Yeliz, hoş geldin aramıza. Günaydın. 505 188 30 00 mesaj attınız.

0: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
1: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
0: O zaman soru şu, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
1: Değil midir?
0: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
1: Girdim.
0: Bak bakalım ne diyor.
1: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
0: O zaman durma, hızını yükselt.
1: Hemen hocam.

0: Vakıfbank Vinov iş yeri mobiliyle işletmeler satış anında cep telefonundan tahsilat kaydı oluşturabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
1: Prestijli ve merkezi ve değerli ve güvenli ve anahtar teslim özel fırsatlarla ve Sancaktepe Merkez. Ferah bir yaşam sunan yatay mimarisi, merkezi konumu, ailenizle birlikte huzurlu vakit geçirebileceğiniz sosyal alanları ve çevre dostu özellikleriyle geleceğe yatırım yapmak isteyenleri bekleyen ve Sancaktepe Merkez'de Vakıf GEO güvencesiyle yaşam başlıyor. Anahtar teslim özel fırsatlardan yararlanmak için hemen web sitemizi ziyaret edin, İstanbul'un en merkezi lokasyonlarından birinde avantajı değerlendirin. Vakıf GEO, geleneğin gücü, geleceğin inşası.
2: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar Fiat.com.tr'de.
4: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
5: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
6: Bir numara Mutlu Akü, yollarda hep bir numara.
5: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
6: Mutlu Akü bir numara.
7: Türkiye best modellerini arıyor.
8: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım. Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınız

0: Uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliğin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
1: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
2: Reklam.
3: Her yerde güneş, farklı zamanlarda doğuyor. Ama biz güne aynı saatte aynı yerde başlıyoruz.

Havanın notlarına bir göz atalım sevgili dinleyenler. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara'nın doğu kısmında, yine Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyılarında, Antalya'nın iç kesimleri, Adana'nın doğu tarafı daha çok, Çankırı ve Amasya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor ama yağışların Zonguldak, Bartın ve Düzce çevreleriyle Sakarya'nın doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması da beklenen diğer durumlardan.

0: danışmacılarımız cevaplıyor. Yatırım Konuşuyoruz serimizi takip et. Yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.
1: Bir reklam. Yol durumu.
2: İstanbul'da trafik yoğunluğu %53 oranında kent genelinde. Bu oran Anadolu yakasında %63'lerdir sevgili dinleyenler. E5 üzerinde Çoban Çeşme Şirin Evler yönünde sol şeritte bir trafik kazası uyarısı var. Bir şerit trafiğe kapalı. Eski Londra asfaltı Davutpaşa yönünde yine bir trafik kazası sebebiyle bir şeridin trafiğe kapatıldığını görüyorum. Okulların açılmasıyla beraber trafik yoğunluğu şu an %53 seviyesinde. Bir de Metris bağlantı yolu Yıldırım Mahallesi'nde TEM yönünde bir araç yangını söz konusu. İtfaiye olay yerine ulaşmış. Söndürme ve soğutma çalışmaları da sürüyor. Umarım ciddi durumlar yoktur. Yollardaki bütün dinleyenlerimize iyi yolculuklar.

0: Günaydın Uğur.
1: Günaydın.
0: Ata İskenderun'dan Bekir. Okul yolundan selamlar. Tüm çocuklarımıza ve kıymetli öğretmen arkadaşlarıma yeni eğitim öğretim yılının hayırlı ve uğurlu olmasını, sorunsuz geçmesini temenni ediyorum.
1: Amin.
0: Size de güzel yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. İyi günler diliyorum tekrardan.
2: Ben teşekkür ederim Bekir öğretmenim. Hoş geldiniz aramıza. Çok güzel geçen bir eğitim öğretim yılı olsun inşallah sizler için de. İzmir'de Yeşim bizlerle beraber. Yine Zübeyde'ye ulaşıyor sesim. O da mutlu haftalar demiş. Sanki kendim okula başlıyormuş gibi heyecanlıyım bugün. Çünkü yeni stajyerlerimiz de işe başlıyor. Heyecanla onların da görev dağılımını ve heyecanlarını paylaşmak. Bu anlamda da evet 24 yaşında da memur olunuyor diyerek mesajını göndermiş. Başarılar diliyorum Zübeyde. Hoş geldin. Maşallah size.
3: Günaydın Uğur abi. Ben Ankara'dan, sen?
4: Ben de Lina.
3: O zaman ne diyoruz?
4: Güne uğurla başla, mutlu kal.
2: İşte bu güzel enerji. Hoş geldiniz. Okulların açılmasına bir de ben seviniyorum şu an. 505-188-30-00 mesaj attığımız üzerinden siz de bize katılabilirsiniz.

0: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
1: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
0: O zaman soru şu, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
1: Değil midir?
0: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
1: Girdim.
0: Bak bakalım ne diyor.
1: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
0: O zaman durma, hızını yükselt.
1: Hemen hocam. Hocam,

0: World kartlar ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 300 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla. Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de. Renault'unuza Renault'dan daha iyi kim bakabilir?
2: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
3: Bankkart, seni düşünür o.

0: TRT.
1: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
2: Sezonun favori eşofman takımları Civil'de. Rahat kalıplar, yumuşak dokular ve dikkat çeken detaylar. Eşofman takımları 799 TL'den başlayan fiyatlarla Civil mağazalarında ve civilim.com'da.
3: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Maksimumlular Opet'le yola çıkıyor. 450 TL'ye varan Maxi puan kazanıyor. 16 Ağustos, 30 Eylül

0: 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt ya da otogaz alışverişinizde 450 TL'ye varan maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr'de.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Reklam. İdefix bilgilendiriyor. Evde spor yaparken doğru ekipman seçimi egzersizleri daha konforlu ve verimli hale getirebilir. Pilates ekipmanı alırken öncelikle yapılacak egzersizlere uygun ürünleri tercih etmek önem taşıyor. Mat seçiminde kaymayı önleyen, yeterli kalınlık ve desteğe sahip modeller, direnç bandı gibi ekipmanlardaysa kullanım amacına uygun direnç seviyesi dikkate alınmalı. Ürünün malzeme kalitesi, dayanıklılığı ve kolay saklanabilir olması da evde kullanım açısından öne çıkan noktalar arasında yer alıyor. Evde spor rutinini tamamlamak isteyenler için pilates ekipmanlarında %25'e varan indirim İdefix'te. Alışılmadık fiyatlar, alışılmadık kampanyalar, alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.
3: İdefix bilgilendirdi.
4: Güzellikler dünyası.
5: Parafın katkılarıyla.
6: Tarihte bugün 14 Eylül 1944 yılında radyo istasyonlarının kurulması ve genişletilmesi yasası çıktı.
4: Güzellikler dünyası.
5: Parafın katkılarıyla.
7: Farklı frekanslarda dolaşmanıza gerek yok. Radyo Turkuaz.

Güne merhaba da ilk saatimizi yavaş yavaş geriye doğru uğurlarken günün öne çıkan gelişmeleriyle bu saatimize de veda edelim sevgili dinleyenler. Yaz tatilinin ardından yaklaşık 17 milyon öğrenci bugün okula dönüyor. Yeni eğitim öğretim yılında yeni uygulamalarda ilk kez hayata geçirilecek sevgili dinleyenler. Türkiye Yüzyılı Marif Modeli bu yıl ana sınıfı ve uygulama sınıflarında, ilkokulda, orta öğretimde yine aynı şekilde uygulanıyor. Artık veli görüşmeleri okul randevu sistemi üzerinden planlanarak yürütülecek. Velilerin randevusuz ziyaretlerine izin verilmeyecek sevgili dinleyenler. İstanbul'da trafiği rahatlatmak için ders zili saat 10'da çalacak yeni uygulama ile beraber bu şekilde bir durum var. Okullarda ilk hafta Gazze'deki katliama yönelik duyarlılık oluşturmak amacıyla uçurtmalar vurulmasın, gökyüzü çocuklara kalsın etkinlikleri de düzenlenecek. Bunu da paylaşmış olalım. Öte yandan yine önemli gelişmelerden biri FETÖ-PYD'nin hain kumpaslarından, Ergenekon soruşturma ve koşturmalarında görev alan, aralarında Zekeriya Öz'ün de olduğu 20 FETÖ'cü ihraç, hakim ve savcı hakkında zaman aşımı kararı kaldırıldı. İtirazı kabul eden üst mahkeme 10 Temmuz 2026 tarihli kesin kararıyla önceki kararı kaldırarak dosyayı yeniden Bakırköy 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. Böylece FETÖ'cü hainlerin yeniden yargı önünde hesap verilmesinin de yolu açılmış oldu. Spora dair Ali Türkkan 2026 Dünya Gençler Rally Şampiyonası'nda kazanarak Türk otomobil sporları tarihinde bunu başaran ilk sürücü unvanını aldı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Türkkan için tebrik mesajı da paylaştı. Biz de Ali Türkkan'ı tebrik ediyoruz. Nice başarılara.

0: Radyo Kumandasınız. Ben Uğur'la Güne Merhaba'nın ikinci saatinden de merhabalar sevgili dinleyenler. Aramıza yeni katılan, radyolarını yeni açan dinleyicilerimize hoş geldiler. Onların da günleri aydın olsun, sağlıcakla geçen çok güzel bir yeni hafta olsun. Güzel sendromsuz bir pazartesi diyerek başlayalım. Peki kimlerle bu saate başlıyoruz?
1: Uğur Bey günaydın, Antalya'dan sevgiler, selamlar, iyi yayınlar dilerim.
0: Teşekkürler.
1: Eğitim öğretim yılımız başlıyor bugün.
0: Çok şükür.
1: Öğretmenlerimize, velilerimize ve öğrencilerimize hayırlı olsun, güle güle okusunlar, güle güle çalışsınlar. Amin. Allah iyilerle karşılaştırsın inşallah. Gül öğretmenim ellerinizden öperim. Allah'a emanet olun, tekrar iyi yayınlar dilerim.
0: Selam, çok teşekkür ederiz, hoş geldin aramıza. Konya Ereğli'de Burhan, Gamze ve Beren de şu an bizlerle beraber. Kızları Beren'in ilk okul gününde okula götürüyorlar şu an. 2B sınıfına gidiyoruz demişler. Hadi bakalım, çok güzel geçsin. Çokça sevgiler. İlhan Güven aramıza katıldı. Hatice Hatay da bizlerle beraber. Filiz, günaydın. Hoş geldin aramıza sen de.
2: Günaydın Uğur Bey. Ben Mardin'den. Yeni haftaya hayırlı olsun. Okullar açıldı. Bütün öğrencilere başarılar diliyorum. Sıradaki parçayı ben Filiz Atasever ve Turkuaz ailesine.
0: Armağan oldu bile. Günaydın. 505 188 30 00 üzerinden de siz de bize eşlik edebilirsiniz sevgili dinleyenler.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Yeni eğitim ve öğretim yılı öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize hayırlı olsun.
2: Abdullah Özdemir, AK Parti İstanbul İl Başkanı. Logo yazın.

0: TRD.
1: TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
2: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL. Toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
3: TEB o kadar iyi.
4: TKP Cüzdan'dan Business Class yolcularına özel fırsat. 14-20 Eylül tarihleri arasında Türk Hava Yolları yurt içi tek yön veya gidiş dönüş Business Class biletinizi TKP Cüzdan'la alın, 5000 TL'ye kadar TKP

0: Ford Garden ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar shell.com.tr ve worldcard.com.tr'de.
1: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
2: Bankkart, seni düşünür o. Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.
3: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
4: Kazancım net, sigortam net.
5: Serkan.
6: Efendim abi.
5: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
6: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
5: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
7: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfi.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
2: Reklam. Şansa kalmaz işimiz
3: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar. Şansa kalmaz işimiz
3: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
5: Canlı yayınlarımızı Turkuaz Radyo'da

2026-2027 eğitim ve öğretim yılı bugün çalacak zilde ilk ders ziliyle başlıyor sevgili dinleyenler. Türkiye Yüzyılı Marif Modeli bu yılda yine uygulanacak ve bazı yeniliklerle uygulanıyor tabii ki. Artık veli görüşmeleri okul randevu sistemi üzerinden planlanarak yürütülecek. Velilerin randevusu ziyaretlerine de izin verilmeyecek. Okullarda güvenliğe dair de önemli adımlar var. İstanbul'da trafiği rahatlatmak için dersleri saat 10'da başlayacak. Tekrar yeni eğitim öğretim yılı çok başarılı geçmesini diliyoruz tüm öğrenci ve öğretmenlerimiz için. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın evlenecek gençlerin desteklenmesi projesi büyümeye devam ediyor. Yuva kuracak gençlere destek amacıyla yürütülen projede işbirliği yapılan kurum ve kuruluşların sayısı 1403'e yükseldi ve genç çiftlere beyaz eşya ve çeyiz alışverişlerinden nikah ve düğün salonlarına kadar çeşitli destekler sunuluyor. Öte yandan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın İstanbul'da 15 bin kiralık konuk kampanyası bugün başvuruları başlıyor sevgili dinleyenler. 25 Eylül'e kadar devam edecek olan başvurular E-Devlet üzerinden yapılacak.

0: güzel çalıyor değil mi?
1: Ya insanın içine huzur veriyor.
2: Anne babaların bu ara en sevdiği parça okul zili. En sevdiği hesap avans hesap. Okul alışverişini rahatlatmak için siz de hemen Garanti BBVA Mobile girin. Avans hesabınızı açıp 3 aya varan taksitle geri ödeyin. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de.
3: Yol durumu.

İstanbul'da trafik yoğunluğu %53 oranında sevgili dinleyenler. Temde Metris bağlantı yolu Yıldırım'da, sağ şeritte Yıldırım'da bir trafik kazası uyarısı var. Bir şerit trafiğe kapatılmış, kazaya müdahale edildiği bilgisi de yer alıyor. Umarım ciddi bir durum yoktur. E5 üzerinde Küçükçekmece Florya yönünde de sağ şeritte bir araç arızası nedeniyle de bir şerit trafiğe kapalı. Yine orada da yoğunluk bundan kaynaklı da artmakta. Öte yandan okulların açılmasıyla beraber tabii ki İstanbul'da ilk gün okulların açılmasıyla beraber yoğunlaşan trafikte yer yer %70'lere kadar da ulaşan bölge bölge bir trafik söz konusu. O yüzden yollardaki bütün dinleyenlerimize dikkatli ve iyi yolculuklar.

1826 olmuşken bizimle bu anı paylaşanlar arasında Gonca Yürek de var. Muz mutlu bir gün olmasını dilemiş ve öğrencilerimiz için de başarı dolu bir yıl diliyor. Mersin'den kocaman sevgileriyle. Hoş geldiniz aramıza. Yine okula gidiyorum ben de şu an diyerek İzmir'de Azra da aramızda. Azra, güzel bir okul günü olsun. Hoş geldin. Adem Yıldırım da Ceylan Pınar'da şu an yolda alan tüm şoför arkadaşlara gelsin sıradaki şarkılar diyerek aramızdaydı. Teşekkür ederim. Yine bizi Fransa'da dinleyen Fatma. Aklım bahar olunca fikrin çiçek açar. Güzel düşün ki güzel şeyler olsun. Rabbim bu yeni günde ve yeni haftada her şeyin en güzelini nasip etsin demiş. Amin. İnşallah. Hoş geldin aramıza. Bir yaz boyu her zaman dinledim ama okul dönemi başka. Her sabahın telaşıyla arka fonda yine Radyo Turkuaz olacak diyerek Aysun bizlerle beraber. Sağlıklı, başarılı, çok güzel bir yeni eğitim öğretim yılı olsun. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Haftanın ilk gününden kucak dolusu sevgileriyle adaşım Uğur da şu an bizleri dinleyen dinleyicilerimizden. Günaydın. Siz de duygu ve düşüncelerinizle aramıza katılmak isterseniz, İlkokulla başlarken ya da hangi okul dönemi olursa olsun okula başlangıç anılarınızdan paylaşmak isterseniz 505 188 30 00 mesaj attığımız olduğunu hatırlatın.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
2: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla. Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de. Renault'unuza Renault'dan daha iyi kim bakabilir?
3: Ufuk, sen nasıl bir kralsın ya?
4: Oğlum ben kral değilim, Kral Masko. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
5: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
6: Avrasya Tüneli'nin 10. yılına özel çekiliş başladı. Volvo EX30, Karia Fit ve Alba Fold elektrikli bisiklet kazanma şansı yakalayın. Avrasya Tüneli uygulamasını indirin, ZIP ödül programına üye olun, 10. yıla özel çekilişe katılın.
7: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
8: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin. Happy.

Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir.

0: ayrıntılı bilgi işcepvemaksimum.com.tr'de.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
2: Şimdi dinleyeceğin şarkının Diyanar'da planın olduğunu biliyor musun? Diyanar günün şarkısını sunar.

0: DNR günün şarkısını sundu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor sevgili dinleyenler. İller olarak da Antalya'nın iç kesimlerinde, Adana'nın doğu tarafında daha çok, Çankırı ve Amasya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Ama yağışların Zonguldak, Bartın ve Düzce çevreleriyle Sakarya'nın doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması da beklenen durumlar arasında. O yüzden tedbirli olmayı ihmal etmeyin.

0: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler ödeme ve tahsilat işlemlerini tamamen dijital ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyor. İşler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
1: Bir reklam. En iyileri dinlemek için en doğru seçim.

Ve bize eşlik edenler arasında Bahar Konya Ereli'den sevgileriyle aramızda. 2026-2027 eğitim öğretim yılı başta biricik kızım Sudem olmak üzere bütün öğrencilerimize başarılar getirsin demiş. Amin. İnşallah. Oruç bizlerle şu an. Herkese iyi sabahlar diliyorum. Bugün resmi olarak 8. sınıf oldum ve geriye dönüp baktığımda annemi 1. sınıfta okula gitmemek için uydurduğum hastalık ve bin bir çeşit bahaneler geldi aklıma. Ama annem kendisi doktor olduğundan hiçbir zaman kanmıyordu demiş. O da güzelmiş. Oruç hoş geldin aramıza. Günaydın. Güzel bir okul günü olsun. Benim de ilk okula başlangıcımda çok heyecanlıydım. Mutluydum da çünkü yeni arkadaşlar, böyle mahallenin dışındaki başka mahallelerden arkadaşları da merak etmiyor değildim. Ama ilk dikkatimi çeken öğretmenimizin boyunun çok uzun olduğu. Ve sadece ben böyle boynumu kaldıra kaldıra yukarı doğru bakarak bitmiyordu. O anı çok iyi hatırlıyorum. Serap da günaydın mesajıyla şu an bizlerle olan Şanlıurfa'da dinleyicilerimizden. Sera da şu an işle beraber bizi dinliyor. Kolaylıklar olsun, hoş geldin. Bedia da okulun ilk günü yepyeni mavi önlüğümü giyip akşamdan uyuyamamam. Ah diyor, çocukluk yıllarımız. Heyecandan uyuyamadığımız en güzel zamanlar değil mi? Peki sizin anılarınızda neler var okula başlarken sevgili dinleyenler? 505-188-30-0 mesaj attınız.

0: Yeni eğitim ve öğretim yılı öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize hayırlı olsun.
1: Abdullah Özdemir, AK Parti İstanbul İl Başkanı.
2: 48 aya varan taksitlerle ikinci el araç Otosor.

0: etmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Avrasya Tüneli'nin 10. yılına özel çekiliş başladı. Volvo EX30, Karia Fit ve Albafold elektrikli bisiklet kazanma şansı yakalayın. Avrasya Tüneli uygulamasını indirin, ZIP ödül programına üye olun, 10. yıla özel çekilişe katılın.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
4: İstanbul, en iyi müziği 93.6 Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
5: Radyo Turkuaz.
6: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
7: Bankkart, seni düşünür o.
8: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat, Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye, ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira kat.

Bana kupon mu? Onlar zaten standart. İstersen ne 11. İzmir en iyi müziği 101 Radyo Turkuvaz'dan dinliyor. Radyo Turkuvaz.

0: Japan Dilegno ile zamansız şıklık lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de. Mondium'a bak.
1: Reklam. Müziğin rengi. Radyo Turkuaz.

0: kayıp bir kalp var bu civarlarda.
1: Güne merhaba da ikinci saatimizde yavaş yavaş geri doğru uğurlarken bu sabahta sizlere Victor Hugo'nun Bir İdam Mahkumunun Son Günü kitabından alıntılar paylaşacağım sevgili dinleyenler. İnsan zamanın değerini çoğu zaman onu kaybetmeye başladığında fark ediyor. Hani günlük hayatın içinde birbirine benzeyen saatler sahip olduğumuz zamanın aslında sınırsız olduğu düşüncesini yaratıyor. Ama işte maalesef zamanın en dikkat çekici yanı geçerken fark edilmemesi, geri gelmediğinde anlaşılması. Bazı anların telafisi yok sevgili dinleyenler. Hani bazı dakikalar bir daha ele geçmiyor. Hayatın belki de en acı yanı tam da işte burada gizli. Zamanın kıymetini anladığımızda çoğu zaman onu geri çevirmeye vaktimiz artık kalmıyor. O yüzden her anın kıymetini bilmeli.

0: Geçmişte enginimize en sevilen şarkılarla Radyo Turkuaz'da güne merhabanın 3. saatinden de merhabalar sevgili dinleyenler. Aramıza yeni katılan, radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz de hoş geldiler. Onların da günleri aydın olsun. Şahane bir pazartesi, daha da şahane yeni bir hafta olsun. Ve tabii ki eğitim öğretim yılının başlangıcı olmasıyla da çok güzel bir eğitim öğretim yılı olsun. Tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize, velilerimize de aynı şekilde. Ve bu saatimize özgürle başlıyoruz. Günaydın Nur mesajıyla aramıza katıldı. Hilay, tüm eğitim camiasına kolaylıklar diliyorum. Çocuklarımıza zihin açıklığı diliyorum demiş. Teşekkür ederiz. Hoş geldin.
1: Günaydın Uğurcuğum. İyi yayınlar, iyi haftalar.
0: Günaydın.
1: Aydınlar, kucak dolusu sevgiler, selamlar. Yeni eğitim, öğretim yılı. Tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum. Bugün de kızımın ilk staj günü. İnşallah güzel bir yıl geçirir.
0: İnşallah.
1: İyi insanlarla karşılaşır. Teşekkür ederim.
0: Amin. Biz de onu tebrik ediyoruz. Çok güzel olsun inşallah her şey. Okula başladığım ilk gün öğretmenimden çok korkmuştum, onu hatırlıyorum demiş Emirhan. Emirhan Karasu, günaydınlar. Vedat Sakarya da bizlerle beraber. O da yine yayınlar mesajıyla bizleri dinliyor. Teşekkür ederim. Yola revan olanlardan. Yolumuz açık olsun. İşlerimiz bereketli olsun. Sağlıklı. Hani böyle gayet gülümsemenin yüzümüzde kalıcı olduğu anları yaşadığımız bir gün, bir yeni hafta olsun. Siz de duygu ve düşüncelerinizle aramıza katılmak isterseniz 505-188-30-0 üzerinden de aramıza katılabileceğinizi hatırlatalım.

hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminevi, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Fiyatlar ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL toplam 1200 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: Standart vadeli, ileri vadeli ve kademeli.

0: Detaylı bilgi için otosor.com.tr.
1: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf Katılım Vadeli İhracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Ufuk, sen nasıl bir kralsın ya?
5: Oğlum ben kral değilim, Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
6: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
7: Umran Oto Ekspertiz.
8: Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin. Radyo Turkuaz. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
9: Radyo Turkuaz.
8: Diğer frekanslarımız için turkuvazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz. İstanbul en iyi müziği 93.6 Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
9: Radyo Turkuaz.
10: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
11: Reklam. Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
12: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca hayata geçirilen Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi kapsamında gençlere indirim desteği sağlayan firma sayısı yerel düzeyde 1147, ulusal düzeyde 44 olmak üzere 1191'e ulaştı. Projeyle evlilik hazırlığındaki gençlere ekonomik destek sağlanması ve evlilik

0: sürecindeki giderlerinin azaltılması amaçlanıyor. Bakanlık, proje kapsamında ulusal ve yerel düzeyde firmaların yanı sıra sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimlerle de işbirliği yapıyor.
1: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
2: Canlı yayınlarımızı

Ve ders zili çaldı sevgili dinleyenler. Milyonlarca öğrencimiz bugün yeniden sıralarına kavuşuyor. Bu yıl Türkiye Yüzyılı Marif Modeli'nin uygulama alanında genişletilecek. Oyun temelli eğitim çalışmaları bu dönemde ana tema olacak ve 81 ilde 31 bin okulda bahçe görevlisi de bulunacak. 2026-2020 eğitim öğretim yılı bugün başlıyor ve tabii ki yeniliklerle, yeni uygulamalarla başlıyor sevgili dinleyenler. 283 milyon ders kitabı onları bekliyor yine. Ve şunu da paylaşalım. Birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım'da. Yarı yıl tatili 25 Ocak 5 Şubat arasında yapılacak. Bunu yine eklemiş olalım. Öte yandan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın İstanbul'da başlattığı 15 bin kiralık konut kampanyası başvuruları bugün başlıyor sevgili dinleyenler. E-Devlet üzerinden yapılabilecek, 25 Eylül'e kadar da devam edecek. Uygun fiyatlı konut durumu, kiralama durumu söz konusu. Diğer illerimiz için de bu anlamda çalışmalar var. Şu an için İstanbul'da başlıyor. E-Devlet üzerinden de başvurabilirsiniz. Ali Türkan 2026 Dünya Gençler Rally Şampiyonası'nı kazanarak Türk otomobil sporları tarihinde de bunu başaran ilk sürücü unvanını aldı sevgili dinleyenler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Ali Türkan'ı kutlayan, tebrik eden mesaj paylaştı. Biz de sporcumuzu tebrik ediyoruz. Daha nice başarılara.

0: Hesabı alabilir miyim? Buyurun, hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
1: Nasıl yani?
2: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
3: Bir reklam. Yol durumu.
4: İstanbul'da trafik yoğunluğu %38 seviyesinde sevgili dinleyenler. E5 üzerinde Merter İncirli yönünde sağ şeritte bir trafik kazası uyarısı var. E5 üzerinde yine Mecidiyeköy Zincirlikuyu yönünde de sol şeritte bir trafik kazası uyarısı söz konusu. Ankara trafiğini etkileyen olaylar arasında İncek Bulvarı, İncek yönü TED Kavşak'ta kaza kaynaklı her iki yönde oldukça yoğun bir trafik söz konusu. İzmir trafiğini etkileyen olaylara baktığımızda Aydın Otoyolu, Aydın İstikameti Havalimanı Kavşağı öncesinde bir trafik kazası uyarısı görüyorum. Çevreyolu Çiğli istikameti Örnekköy kavşağı sonrasında da bir zincirleme trafik kazası uyarısı var. Umarım ciddi durumlar yoktur. Yollardaki bütün dinleyenlerimize dikkatli kurallara uyarak iyi yolculuklar dileklerimizle.

Maşallah cıvıl cıvılsınız diyor Ali Kombaz Hatay Reyhanlı da. Vallahi sayenizde. Sizden aldığım enerjiyi tekrar size yansıtıyorum. Yeni hafta başladı. Başlangıçları çok seviyorum. İnşallah devamı da çok güzel olur. Öte yandan okullar başladı. Çocuklarımızın, öğretmenlerimizin, öğrencilerimizin, velilerimizin hepsinin heyecanı var. O yüzden cıvıl cıvılız. Çok şükür. Serkan da Kahramanmaraş'ta bizlerle beraber. Günaydın, hoş geldin. Ortaokulda, lisede, sınıftayken pencereden dışarı bakardım ve bu insanlar nereye gidiyor, ne yapıyor derdim. Şimdi dışarıda olan benim, okuldakiler bizi düşünüyordur diyor. Değil mi? Önce Kemer, sonra Kontak. Sıradaki parça tüm şoför arkadaşlarımıza gelsin demiş Serkan. Çok teşekkür ederim. Günaydın, hoş geldin. Özgül de bizlerle beraber. Özgül Koşar İzmir'de. İlkokul öğretmenim Erol Sönmez bana sevgiyle bakan o mavi gözlerinizi, öğrettiklerinizi asla unutamam demiş. Ne kıymetli değil mi? Ölümsüz bir miras işte. İyi ki varlar. İyi

0: her yerden sipariş aldık. Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
1: Tabii ya.
0: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
1: Tami.
0: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarını sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
2: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
3: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla. Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de. Renault'unuza Renault'dan daha iyi kim bakabilir?
4: İzmir, en iyi müziği 101 Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
5: Radyo Turkuaz.
6: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
7: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
4: Ankara, en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
5: Radyo Turkuaz.
7: Umran Auto Ekspertiz.
4: Radyo Turkuaz.
7: Radyo Turkuaz.
4: Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.
5: Radyo Turkuaz.
4: İstanbul 93.6,
7: 93.6.
4: Ankara 90.2,
7: 90.2.
4: İzmir 101,
7: 101.
4: Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
5: Radyo Turkuaz.
4: Diğer frekanslarımız için turkuvazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz. İstanbul en iyi müziği 93.6 Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
5: Radyo Turkuaz.
8: Türkiye'nin best modellerinden biri olabilmeniz için tek şartımız Anadolu Hayat Emekliliğin mobil uygulaması Ahemobil'e giriş yapmanız. Hemen Ahemobil'e girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
9: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar Fiat.com.tr'de.
10: Reklam. Şimdi dinleyeceğin şarkının Diyanar'da planın olduğunu biliyor musun? Diyanar günün şarkısını sunar.

0: DNR günün şarkısını sundu.
1: Bugüne dair havanın notlarında sevgili dinleyenler, özellikle de uyarılar söz konusu. Antalya'nın iç kesimlerinde, Adana'nın daha çok doğu kesiminde, Çankırı, Amasya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor ama yağışların Zonguldak, Bartın ve Düzce çevreleriyle Sakarya'nın doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması da bekleniyor.

0: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Burası Radyo Turkuaz. Burası iyi müziğin adresi.

Saatimiz 9.43 olmuşken bize Fatma da Deniz'den eşlik ediyor. Tüm öğrenci ve öğretmenlerimiz için güzel bir eğitim yılı olsun. Liseye başlayan kızımla dinliyoruz. Yoldayız. Denizli'den selamla diyerek. O zaman bizden de sevgiler, selamlar olsun. Güzel bir lise hayatı olsun. Çok kıymetli zamanlara başlıyorlar. Aydın Germencik Bozköy'den günaydın enerjisiyle Fatma da bizlerle beraber. Fatma Karakaya hoş geldin. O da yine eğitim öğretim yılıyla ilgili öğretmenlerimize, öğrencilerimize, velilerimize hayırlı uğurlu olsun diyor. Unutamadığım ilkokul hanım da sınıfı evimiz gibi ayakkabılarımızı çıkartıp da gireceğimizi sanıyordum. Siyah önlük giyenlerdenim ben de demiş. Ama bu çok masum ve çok güzel bir düşünce değil mi? Evden çıkıyoruz sanki böyle anne baba gibi yine bize sahip çıkacak öğretmenlerimizin evine aslında uğruyoruz. Sadık Uğurelli günaydınlar, hoş geldin. Metin Almanya'da bizleri dinliyor ama Almanya'dan çıktım yola, İstanbul'a verdik mola demiş. İstikamet Sinop, yanımda bulunan damadım Taha, kızım Beyza Nur, eşim Perime'ye gelsin sıradaki şarkılar diyor. Oo, hoş geldiniz.

Siz yolunuz açık olsun. Sıradaki şarkılar sizin yollarınızı da daha da güzelleştirsin. İnci Lova'dan Nuran aramızda. Ayşe Göktemir'e ulaşıyor sesim. O da yine bereketli, bol kazançlı bir hafta olmasını dilemiş. Almanya'da işe giderken bizleri dinliyor Zühre. Ona da sevgilerimizi gönderelim. Ve Çınarcık'la Hülya da bize ortak olanlardan. İyi ki varsınız. Bir kere daha günaydın.

0: evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
1: Cibil'de okula dönüş başladı. Spor ayakkabılar 599, pantuflar 499 TL. Okula dönüşün her adımı Cibil'de.
2: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuazradyolar.com'u ziyaret edin. Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Auto Expertiz.
3: Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.
5: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
6: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
7: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
8: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
7: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
8: Mutlu Akü bir numara.
3: İzmir, en iyi müziği 101 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
2: Reklam. Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
3: Tarihte bugün 14 Eylül 1944 yılında radyo istasyonlarının kurulması ve genişletilmesi yasası çıktı.
2: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
4: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
5: İstanbul Havalimanı'nın yeni pisti 18 Eylül'de açılacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu yazılı açıklamasında İstanbul Havalimanı'nın 110'un üzerinde havayolu işbirliğiyle 340'tan fazla destinasyona bağlantı sağladığını aktardı. Uraloğlu, yeni pistimiz aynı zamanda İstanbul Havalimanı'nın ilk doğu-batı yönlü pisti olacak. Doğu-batı ekseninde inşa edilen yeni beton pist 2820 metre uzunluğunda ve 45 metre genişliğinde ifadelerini kullandı.
4: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.
2: Radyo Turkuaz.
6: İstanbul 93.6. 93.6. Ankara 90.2. 90.2. İzmir 101. 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
2: Radyo Turkuaz.
6: Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.

Haftanın ilk Uğur'la güne merhabası. Bugünlük de burada sona eriyor sevgili dinleyenler. Yine aramıza katılan bizi yolculuğuna, işine, kahvaltısına, yürüyüşüne yani hayatının tüm anlarına eşlik eden dinleyicilerimize de çok teşekkürler. Saatler onu gösterdiğinde önce Enis Yıldırtan'dan Türkiye ve Dünya gündemine dair önemli gelişmeleri dinleyeceğiz. Akabinde mikrofonda gönül dostu Füsun. Gününüzün iki saatine ortak olmak için o güzel sesi, o güzel sohbeti birbirinden güzel şarkılarıyla eşlik edecek. Umarım her birimiz için sağlıkla ve huzurla geçen güzel bir gün olur. Güzel bir yeni hafta olur hatta. Güzel başlayıp güzel de bitirelim inşallah. Yeni eğitim öğretim yılı da tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize hayırlı uğurlu olsun. Başarılar diliyoruz. Velilerimize de keza aynı şekilde kolaylıklar diliyoruz. Güzel geçen bir eğitim öğretim yılı. Başarı dolu geçsin inşallah. Kısacık zamanımızda da keşkelerimiz olmasın. Ve siz de eksik olmayın çünkü varlığınız çok güzel. Akşam saat 9'da Uğur'la Ayışın'la tekrar buluşacağız. Sizleri de bekleriz. Ama yarın da yine yeni güne beraber başlayalım olur mu? Sabah 7'de kavuşmak üzere.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yadırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun Şehir Hastanesi'nin açılışında konuştu. Erdoğan, Samsun bölgenin sağlık üssü olacak. 234 bin metrekare alan üzerinde 1027 adet deprem izolatörü kullanılarak inşa edildi, dedi. İstanbul'da vatandaşların uygun fiyatlarla konuta erişimini kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirilen kiralık sosyal konut projesine başvurular bugün başladı. Yaklaşık 17 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen için yeni eğitim öğretim yılı bugün başlıyor. İlk ve orta öğretim kurumlarında 2026-27 eğitim öğretim yılında Marif'in Kalbinde Oyun teması esas alınacak. İstanbul Havalimanı'nın 4. ana pisti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla 18 Eylül'de hizmete açılacak. Bununla birlikte havalimanındaki pist sayısı 6'ya çıkmış olacak. Suudi Arabistan Sivil Savunma Genel Müdürlüğü ülkenin güneyindeki Hamis, Mushayt, Abha, Cazan ve Nejran kentlerindeki potansiyel tehlikelere karşı acil durum uyarısı yayımladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca hayata geçirilen evlenecek gençlerin desteklenmesi projesi kapsamında gençlere indirim desteği sağlayan firma sayısı yerel düzeyde 1147, ulusal düzeyde 44 olmak üzere 1191'e ulaştı. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
0: Radyo Turkuaz Haber.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Ve huzurlarınızda gönül dostu Füsun.
2: Eğlence Füsun'la, sohbet Füsun'la.
3: Yaşam ve insan dostça muhabbet. Katıl programa, şarkılara eşlik.

Geldim geldim akşam yayınından çıkıp sabah geldim. Dün ne güzeldi değil mi gönlümün dostları? Belki duymayanlar vardır. Gönül dostu Füsun her pazar 22.00 arası ya da 22.24 nasıl derseniz 2 saat boyunca akşam kuşağında sizlerle. Çok da güzel oldu. Tabii ben de heyecanlıydım böyle. Uzun zaman sonra romantik konuşmalar, şiirler, şarkılar daha iyisi olsun istiyorum. Haftaya pazar inşallah yine buluşalım diyorum. Ve şimdi sabah kuşağında hafta içi 10-12 saatleri arasında beraberiz. Hoş geldiniz gönlümün dostları. Ay ay bugün 2026-2027 eğitim öğretim yılı. Efendim hayırlı uğurlu olsun diyorum. Dostlara buradan selam olsun. Herkese selam olsun. Ve tabii ki Rabbim gayretinizi berekete vesile kılsın. Evlatlarımız sonrasında daha bilgili, daha meraklı, daha mahir ve müşfik bir şahsiyet olarak yoluna devam etsin. Veliler, öğretmenlerimiz, kıymetli öğretmenlerimiz, canımız öğrencilerimiz ve tabii ki eğitime katkı sağlayan herkese selam olsun.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evi. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Hesabı alabilir miyim? Buyurun, hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
2: Nasıl yani?
3: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima
4: seninle. Ufuk, sen nasıl bir kralsın ya?
5: Oğlum, ben kral değilim, Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
6: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masto'dayız. Siz neredesiniz?
7: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
8: Lacivert dergi kahraman dosyasıyla raflarda. Kendi benliğinin kahramanı mısın? Abdülhalik Çimen. 15 Temmuz'da meydanlara koşanlar büyük bir hikayenin kahramanlarıdır. Mim Kemal Öke. Kahramanlık bir hazırlık mesleğidir. Zeynep Merdan. İyilikle aldatmak ve sahte kahramanlar. Yiğit Ali'dir. Kılıç Zülfikar. Nolan'ın Odyssey filmi üzerine kahramanın son yolculuğu. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Eylül sayısında.
9: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor. Pilot Garaj Auto
10: Ekspertiz. Venividi Göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444 0481. Venividi Göz.

ne güzel diyor ya. Sen şimdi tahtında otur o zaman diyor ya. Vallahi beni de kaybettin, tahtında otur diyor. Hayat bazen varlıkla sınıyor, bazen yoklukla, bazen çileyle, bazen ömürle. Ne sevinç sonsuz ne de hüzün. İnsana düşen geçici olana değil, baki olana tutulmak be dostlar. Yeni haftamız başladı. Çocuklar bugün 10'da değil mi okula gidiyorlardı? Tabii daha biraz daha bugüne özel 10'daydı. Galiba bıraktınız çocukları, yolladığınızda ne yapıyorsunuz şimdi? Hadi bakalım evde olanlar, anneler, işte olan babalar, yolda olanlar. Hazır mıyız acaba? Vallahi İstanbul trafiği çok güzel. %36 falan görüyorum ben. Yanlış mı görüyorum acaba?

0: Valla ben üşüyorum. Sabah ve gece özellikle soğuk olmaya başladıysa artık yavaş yavaş kış mevsimine doğru gidiyoruz demektir. Kısa bir ara.
1: Bir reklam. Bir reklam.
0: Valla reklamlarınız bile söylenecek gibi değil mi gönlümün dostları? Otorapol. Neredeyse müziğini söyleyeceğim. Şimdi birazdan bir havamıza bakalım Türkiye genelinde.

satın almalara ve her şeyi hoş görmelere biraz ara verdim diyenler acaba buradalar mı gönlümün dostları? Peki sabır biraz da karşı tarafa yakışsın. Doğru değil mi? 505-188-30-0 WhatsApp mesaj numaram @radioturkuaz, @gönüldostufusun. Tabii ki sosyal medyadayım, sizi bekliyorum. Bu arada evet, bu hafta aslında hava sıcaklığı kuzey, iç batı, iç ve batı kesimlerde biraz azalıyor dostlar. Trakya belki biraz artabilir ama kuvvetli yağış uyarısı var Sakarya'da, Zonguldak'ta, Bartın'da ve Düzce'de.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler kare kodla cep telefonundan hızlı ve güvenli tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
2: Ufuk sen nasıl bir kralsın ya?
3: Oğlum ben kral değilim, Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabilirsin.

0: Anın ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
2: Bankkart, seni düşünür o.
3: Teknolojilerle okula dönüş zamanı. Tabletten kulaklığa, bilgisayardan akıllı saate ve akıllı telefona kadar çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta. Siz de MediaMarkt'ta gelin, okul döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül.
4: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat, Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye, ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart.
5: Ne istersen Neon 1.

0: olmaz işimiz. Umran Oto Ekspertiz.
1: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
2: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.
0: Trafik.

Baksın istediğim gibi olmuyor, o zaman istemem, teşekkür ederim dedim. Peki ya siz dostlar? Halledemezsek yani bir tur daha belki de mahvederiz bazı şeyleri, o da olabilir. Neden olmasın? Bu aralar her zamankinden biraz daha fark etmez diyenler buradalar mı acaba? Hallederiz. Her şeyi hallederiz. Evelallah diyorum öyleyse. Aman da aman, ne güzel mesajlar gelmiş. Çocuklar okula bırakılmış. Anneler bana yazıyorlar. İş yerinde olan babalarımız, onların da tabii ki gönlü yüreği evlatlarıyla atıyor. Ya sanki ben bugün yeni okula başlayacakmış gibi heyecanlıyım. Her böyle yeni eğitim öğretim yılında böyle oluyor. Ama ben nereye gidiyorum biliyor musunuz? Ne liseye gidiyorum, ne ortaokula, ne üniversiteye. Ben direkt ilkokula gidiyorum. O tombik yanaklarımla, önlüğümle, çok böyle enteresan, hep o gözümün önünde. Buradan bütün okul arkadaşlarıma da selam olsun.

güzel bir şarkı, nostaljik olsun istedim gönlümün dostlarına. Ama biraz da sağlık diyelim. Hipokrat reçetesi şöyle demiş. Çok hoşuma gidiyor onun sayfası. Belki diyor toplumun büyük bir kısmında var ama ağrı yapmadığı için önemsenmiyor. Oysa diyor biz hekimler için bunlar sistemin yavaş yavaş bozulduğunu gösteren sinsi sinyaller. Ne peki, merak ediyor musunuz? Mesela göbek çevresindeki yağlanma, arada böyle kronik olan kabızlık ya da ishal atakları, insülin direnci, böyle gece pat diye bir anında uyanmak var mı sizde de dostlar? Sabah çok yorgun uyanmak, yemek sonrası böyle belirgin bir uyku hali, sık sık şişkinlik olabilir, karaciğer yağlanması, nedensiz çarpıntılar, tansiyonun gün içinde belki de böyle belirgin dalgalanması, beyin sisi dediğimiz şey. Yani bu listeye baktığımızda aslında sadece kendisine, çevresine bakarak bile bu belirtilerin toplumumuzdaki sıklığını fark edip hani bundan 10 yıl sonrasını görebiliriz değil mi?

Sizi bulduk ya. İzmir'den Vildan'ımı, Samsun'dan Ayla'mız, Selda'mız, Esra'mız, Seda'larımız, Burçinlerimiz, Özlemlerimiz, annemiz, Asya'cığım, Abdurrahman Bey'ciğim hoş geldiniz, Murat Bey hoş geldiniz, Senemlerimiz, Tülaylarımız, Esra'larımız, Serap'ımızı görüyorum efendim. Aramızda yeni katılanlar var, Maraş'tan Hatice gibi okulun ilk günü yemek şirketiyiz diyor. Okullara yemek dağıtıyorlarmış. Hadi bakalım, hayırlı bereketli.

0: Türkiye'nin radyosu Radyo Turkuaz. Radyo Turkuaz.
1: Aydın, Radyo Turkuaz dinleyip durun.
2: Adana, Radyo Turkuaz dinliyor.
3: Almanya, Radyo Turkuaz dinliyor.
0: Radyo Turkuaz.
4: Mersin, Radyo Turkuaz dinliyor.
5: Antalya, Radyo Turkuaz dinliyor.
6: Kayseri, Radyo Turkuaz dinliyor.
7: İzmir, Radyo Turkuaz dinliyor.
0: Radyo Turkuaz.
8: Bursa, tüm gün Radyo Turkuaz dinliyor.
9: Samsun Atakum, Radyo Turkuaz dinliyor.
10: Çankırı, Radyo Turkuaz dinliyor.
11: Ankara, tabii ki Radyo Turkuaz dinliyor.
0: Türkiye'nin radyosu, Radyo Turkuaz. Radyo Turkuaz.

0: Şimdi sabah yayınından alışığız. Hep beraber kahvelerimiz, çaylarımız. Şimdi pazar akşamı gece olunca ne kahve var, ne çay var, ne yanında küçük böyle biraz atıştırmalık var. Böyle bir kuru kuru gibi geldi. Ama daha duygusal bir program bekliyor sizi. Bu bir alıştırmaydı ilk hafta. Daha böyle yanık bir program olacak. O yüzden de böyle uykuya geçmeden önce aslında tatlı tatlı da konuşmaya çalıştım gönlümün dostları. Tabii ki bu enerjimiz sabah çok daha farklı. Öyleyse kısacık bir reklam molası, ardından bakayım benim canım dostlarım neler yapıyorlar.
1: Reklam. Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler mağazada, kapıda, sahada, her an her yerde tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle. Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor. Pilot Garaj Şoto
2: Ekspertiz. Civil'de okula dönüş başladı. Okul çantaları 399 TL, mataralar 169.99 TL, beslenme kapları 299 TL. Kalemden okul çantasını aradığın her şey Civil'de.
3: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
4: İdefix premiumlulara alışılmadık ayrıcalıklar. Premiumlulara özel kaçırılmayacak fırsatlar, ücretsiz kargo, hediye kahve ve daha birçok avantajıyla sen de İdefix premiuma geç, hayatı premium yaşa. İdefix, alışılmadık alışveriş.
5: İkinci el araçlar %20'den başlayan peşinatlarla Otosor'da.

0: detaylı bilgi için otosor.com.tr.
1: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
2: Kazancım net, Sigortam net.
3: Reklam.
4: Güzellikler dünyası.
5: Paraf'ın katkılarıyla.
6: Tarihte bugün 14 Eylül 1944 yılında radyo istasyonlarının kurulması ve genişletilmesi yasası çıktı.
4: Güzellikler dünyası.
5: Paraf'ın katkılarıyla.
7: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
8: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
7: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

Eskiden benim için ayrılıklar çok zordu gönlümün dostları. Her türlü ayrılık, ama sonra zamanla şunu öğrendim. Oraya takılmak yerine nefes aldığım sürece, sevdiklerim hayatımda etrafımda olduğu sürece onlarla kaliteli güzel vakit geçirmek. Bakın, buna odaklandıktan sonra ve kabule geçtikten sonra da, çünkü bir varız bir yokuz, o zaman hayat biraz daha rahat akmaya başladı. Gizemciğim diyor ki Kayseri'den, tam diyor böyle evi temizleyeceğim, kardeşimle annem geldi diyor. Ay kıyamam, anneciğim hep Hibe ve kardeşi sanırım Gözde anladığım kadarıyla Hızır gibi yetiştiler diyor. Aile çok güzel diyor, vallahi çok kıymetli. Aile olabilmek, aileye sahip çıkabilmek o kadar güzel ki gönlümün dostları. Bazen işte sinir sistemimizi iyileştirmek için çok daha fazlası değil, daha azı gerekebilir. Bugün biraz daha az yetişmeye çalışmak, biraz daha az kontrol etmek, biraz daha yavaşlamak, biraz daha az düşünmek mesela. Yani her boşluğu doldurmak, her ihtimali düşünmek, her şeyi anlamlandırmak zorunda da değil.

0: Radyo Turkuvaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun Şehir Hastanesi'nin açılışında konuştu. Erdoğan, Samsun bölgenin sağlık üssü olacak. 234 bin metrekare alan üzerinde 1027 adet deprem izolatörü kullanılarak inşa edildi, dedi. İstanbul'da vatandaşların uygun fiyatlarla konuta erişimini kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirilen kiralık sosyal konut projesine başvurular bugün başladı. Yaklaşık 17 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen için yeni eğitim öğretim yılı bugün başlıyor. İlk ve orta öğretim kurumlarında 2026-27 eğitim öğretim yılında Marif'in kalbinde oyun teması esas alınacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Suriye'ye ziyarette bulundu. Fidan, SDG'nin kendini feshetmesi ve Suriye'nin devlet kurumlarına entegrasyona yönelik atmış olduğu adımı önemli bir girişim olarak nitelendirdi. ABD Başkanı Trump, İran Savaşı'nın ara seçimlerden sonra biteceğini yineledi. İran tarafının anlaşma yapmayı çok istediğini iddia etti. Türkiye motorsporları tarihinin en büyük başarılarından biri Ali Türkkan'dan geldi. 27 yaşındaki pilot FIA Gençler Dünya Rally Şampiyonası'nın ilk Türk galibi oldu. Suudi Arabistan'ın saldırılar sonucu ana boru hattının devre dışı kalması ülkenin petrol ihracat stoklarını tükenmenin eşiğine getirdi. Küresel arzın %4'ünü tehlikeye attı. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
0: Radyo Turkuvaz Haber.

İstanbul'da domates satıcıları lütfen beni arasınlar. Hatta bana mesaj göndersinler. Ben onlara ulaşacağım. Epey bir kilogram alacağım, rahat etsinler. Neyse fiyatı aynen. Dostlar yani ben de hafta sonu dedim ki birazcık başlayayım bari. Hafta içi eve gittiğimde böyle iki şişe kışlık domates yapayım dedim. Hande'yi gördüm şimdi. Hande diyor ki ben diyor biberimi, kışlık domatesimi diyor kendi ellerimle topladım. Şalvarda çok güzel, çok yakışmış yalnız. O yüzden de ben de dedim bir şeyler yapayım. Ne oldu biliyor musunuz? Ne yap? Marketten istedim. Adını falan vermeyeceğim. 15 kilogram istedim. 7'si zaten 7'si bitmiş. Yani 7'si domates olamaz hiçbir şekilde. O kadar üzüldüm ki gönlümün dostları ve özellikle de tembih de ettim. Yani rica da ettim. Böyle notlar falan yazıyoruz ya. Hep üzerinden ne yapayım? O an gidip bulamayacaktım başka bir yerden. Aklıma da gelmeden bir an önce başlayayım dedim. Sonra hafta içi ben yine bir domates için araştırırım. Sağ olsunlar o markete bütün hepsini yapıp aslında oraya götürüp orada satmayı düşünüyorum. Diyeceğim reyonlara benim lütfen kışlık domatesleri koyun diye. O yüzden de çok az çıkacak farkındayım. Hani olur da İstanbul'da şu an beni domates satıcıları, manavlarımız falan dinliyorlarsa bana bir alo diyebilirler. 500-588-30-0'dayız. Selam olsun. Yok ben de bu hafta inşallah yapabildiğim kadar kışlık domates yapacağım. Sizden feyiz alıyorum. Siz beni motive ediyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Hadi bakalım yeni saatimiz başladı. 505-188-30-0'dayım. Çok da güzel mesajlar geliyor dostlardan. Türkiye'nin dört bir yanından. Zerrincim diyor ki ben geçen sene dedim ki hafta sonu yayın yap ya ben biraz dinleneyim demişim. Demek ki artık tamam zamanı gelmiş. Çok dinlenmişim Zerrin. SS selamlar Zerrin'ime. Şimdi birazdan kısacık bir reklam odası sonra anlatacaklarım var.

0: yakalarsam. Reklam.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
3: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL. Toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
4: TEB o kadar iyi.
5: TKP cüzdandan business class yolcularına özel fırsat. 14-20 Eylül tarihleri arasında Türk Hava Yolları yurt içi tek yön veya gidiş dönüş business class biletinizi TKP cüzdanla alın, 5000 TL'ye kadar TK para kazanın. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
6: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
7: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
8: Okul zili çalmadan diğer arada fırsatlar başladı. Tarzını yansıtan en havalı ve rengarenk tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirimler seni bekliyor. Bitmedi. Çizgili, kareli, eğlenceli mi eğlenceli tüm MyNote okul ve resim defterlerinde %40 indirim fırsatıyla. Okul için aradığın her şey DNR mağazalarında.
9: Maksimumlular Opet'le yola çıkıyor. 450 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. 16 Ağustos 30 Eylül tarihi.

Belki oturup da ağlayacağım halime bu ritimlerle şu an oynuyorum. Ya iyi ki müzik var diyorum, iyi ki böyle ritimler var diyorum. İyi ki sizin dostunuz, sevginiz var. E boş ver dedik, geçtik. Yoksa pirinçteki beyaz taşı da gördüm. Samanlıktaki iğnenin yerini de biliyorum. Yani bu kadar. Bazen işte boş ver deyip geçiyoruz değil mi? Şimdi Serhat Yabancı'nın bir kitabı vardı. Aile danışmanı, yazar. Çok da seviyorum kendisini. Diyor ki bir insana gerçekten değer verdiğini anlamanın bazı göstergeleri var diyor. Bazen diyorsunuz ya karşımızdaki insan bana gerçekten değer veriyor mu, beni seviyor mu? Merak ediyor musunuz birazdan? Ama öncesinde 505-88-30 çift sıfıra gittim. Hatice'm, sevgili Sadık. Sonra Sümeyra gelmiş, hoş gelmiş. Oo, temizlik mi yapılıyor? Çocuklar okulda, radyo son ses, işte budur diyorum. Harikasınız. Bu arada eğer fotoğraf video çekerseniz @radyoturkuaz, @gönüldostufusun Instagram'da etiketlemeyi unutmayın.

Şöyle küçücük bir damladı gözyaşımda. Anne ya, anne çok başka bir şey ve gönlümün dostları. Yani böyle ilkokul zamanıma işte gittim ya, anacığım bizi tertemiz böyle yıkardı, paklardı, giydirirdi, gönderirdi. Böyle işte ne varsa Allah ne verdiyse böyle aç bırakmazdı bir şekilde. Tabii ki biz de zorluklardan geldik, geçtik. Aslında kolaylıklar varken kıymetini bilmeyen bazı aile üyeleri tarafından o zorluklar olsun. Hiç sorun değil, hiç önemli değil. Onları da yaşadık, onları da gördük ne olduğunu. Ama benim canım anacığım şimdi hala radyo dinliyor fakat ne dinlediğini pek olarak artık bilmiyor. O çok canımı bazen yaksa da yine de şükrediyoruz çünkü nefes alıyor. Eni canım, canım benim, buradan ona selam olsun. Süreyya'm bir tanem. Böyle o da şimdi böyle tertemiz banyosunu yapmış. Ondan sonra Fison'u açmışlar, dinliyorlarmış. Ah benim bir tanem. Bazen şey oluyor böyle, bir şey yaşıyorum. Ben üzüntülü şeyleri anlatmazdım. Hiç aileme anlatmam. Yani giderim suyu açarım, anlatırım. Onlar üzülsünler istemem. Ama mutlu olduğum şeylerde hemen böyle ararım. Yine geçenlerde bir şey anlatmak istiyorum. Annemi hani söylemek istiyorum. Ya da dışarıdayım, annemi aramak istiyorum.

telefona gidiyor ya da onunla böyle konuşmak istiyorum ama olmuyor gönlümün dostları. Yine de işte diyorum ya, onun o gülen yüzü solmasın, nefes aldığı sürece ben onu sırtımda taşırım, başka da hiçbir şey demiyorum. Şimdi bir insana gerçekten değer verdiğini anlamanın bazı göstergeleri var demişti Serhat Yabancı. Bakın, sizi övmekten, başarınızı takdir etmekten asla çekinmezler, gocunmazlar. Bu annelerde de vardır, babada da vardır değil mi? Böyle aile bireylerinde vardır. Bu çok önemlidir. Sonra baş başayken tamam, hatalarınızı yüzünüze vurabilirler, sizi yüzleştirebilirler, yeri gelir kızarlar ama başkasının yanında yapmaz sevdiğiniz insan. Her zaman, her durumda size ayıracak zamanları oluşturur, yaratırlar. Yani ben şu bahaneleri hiç sevmiyorum. Hiç sevmiyorum. O kadar bana böyle bayağı geliyor ki, o kadar sahte geliyor ki bu bahane olayları. O yüzden de orada ben insanların notunu veriyorum zaten. Ya da küslüğü uzatmazlar. Hata varsa bir şekilde kaybetmemek için özür dilerler, gönül alırlar dostlar. Ve sizin olmadığınız yerde bile sizi ezdirmezler bakın. Arkanızdan konuşturmazlar. Yardıma ihtiyacınız olduğunu açıkça gördüklerinde size hiçbir şey sormazlar. Yanınızda olurlar ve gereğini yaparlar. İşte bu çok güzel. Böyle adamlar ve kadınlar çok kıymetli, biliyor musunuz? Fark edip bir sesinizden, bir konuşmanızdan, bir ifadenizden neye ihtiyacınız olduğunu ve sizi rahatsız etmeden sizi desteklemeleri çok güzel.

0: okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
1: Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
4: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
5: Bankart, seni düşünür o.

0: seni bekliyor. Bitmedi. Çizgili, kareli, eğlenceli mi eğlenceli tüm MyNote okul ve resim defterlerinde %40 indirim fırsatıyla. Okul için aradığın her şey D&R mağazalarında.
1: Türkiye best modellerini arıyor.
2: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliği'nin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi AnadoluHayat.com.tr'de. Expertise, Dino Bile.

Şimdi dostlar, bir erkeğin, bir kadının, bir ebeveynin kendini soğutması için yapması gerekenler. Şöyle biraz başka bir açıdan bakacağız. Mesela bir erkeğin kendini soğutması için bir kere bir başta bir cimri olacak. Ev iyisi değil, el iyisi olacak bakın. Kimseye hayır diyemesin ve bir de tabii ki böyle bağımlılıkları, mesela çok fazla anneye aşırı bağımlılık. Bakın burada anneleri uyarıyorum bu konuda. Çocuklarımız, evlatlarımız çok kıymetli. Ben de bir bağımlıyım mesela. Ben de sevdiklerime, aileme. Fakat bunu törpülemezsem nasıl, neler olduğunu yaşadım, gördüm. O yüzden de erkek çocuklarınızı yetiştirirken lütfen dikkatli olun. Peki diğerleri mi? Az sonra. Bu şarkı da çok güzeldi ya. Aralandı. Hayatınıza gelen, hayatınızdan geçen herkese bir armağan.

bir erkeğin kendini soğutması için cimri olsun, ev iyisi değil, el iyisi olsun, kimseye de hayır diyemesin demiştik. Ve tabii ki anneyle olan bağlantısına dikkat çekmiştik. Bir kadının kendini soğutması için bir kere bir memnuniyetsiz olsun, sürekli surat assın ve eşini başkasıyla kıyaslasın. Bakın bunlar çok önemli. Bir ebeveynin kendisini çocuklarından soğutması için imkanları kısıtlasın, sürekli eleştirsin, ilgi ve sevgiyi şartlı versin, sürekli dert anlatsın. Sanki onun çok yakın arkadaşıymış gibi çocuğun üzerine böyle devamlı o dertleri yıksın. Hep mağdur olup çocuklarda suçluluk yaratsın. Aman buna da dikkat. Bakın çok önemli. Bir anne babanın çocukların gözünde itibar kaybetmesi için de birbirine saygı duymamaları ya da çocuğu hakem ya da hakime dönüştürmeleri, çocukla eşe karşı koalisyon kurmaları, bu da çok acı. Yani özellikle ayrılma noktasında bunu görüyoruz, yaşıyoruz ya. Olan o yavrulara, o çocuklara oluyor. Aman dostlar, bu bir farkındalık yaratsın diyorum. Bu az evvel konuştuklarımız, anlattıklarımız, bir kendimizi bir toparlayalım ya. Var mısınız? Şöyle bir sadece üzerimizi, saçımızı falan değil, düzeltmeyelim. Şöyle bir kendimizi, bakış açımızı, hareketlerimizi, davranışlarımızı da bir toparlayalım. Ne dersiniz?

Şimdi bir dinleyicim, adını vermeyeceğim, çok güzel güller gelmiş ona. Fakat diyor ki keşke diyor hani çiçeğe böyle bir para vermese de hani bir çocuğa falan giydirse, birine yardım etse demiş. Memnuniyetsizlik yok anladığım kadarıyla ama işte beni tanımıyor demiş. Dur bir dakika ya. Şimdi o kişi böyle bir şey biliyor. Ne güzel, sana güller gelmiş. Yani şu an bakıyorum maşallah. O öyle, o sevgisini o şekilde. Bir de diyor ki 11 tane kırmızı gül. Ne anlama geliyor 11? Ben o kadarını bilemiyorum yani. Bir yaz bakayım, bir Google amcaya bir yaz bakayım. 11 gül ne demek? Şimdi ona şunu söyleyebilirsin. Tabii yakınlığın ne kadardır bilemediğim için o sevgisini böyle göstermiş olabilir. Bu şekilde sunmuş. Sağ olsun. Çok nazik.

0: gitsin diyebilirsin, içim ısındı diyebilirsin, çok mutlu oldum bunları gördüğüme diyebilirsin. Ama sonra zamanla birbirinizi tanıdıkça buna şey diyebilirsin, yani bir defa bir kez daha böyle hani içinden bana sürpriz yapmak gelirse, ki bu çok tatlı bir şey diye böyle birazcık böyle bir nazdan hemen nazlanman gerekiyor, biliyorsun unutuyoruz biz kadınlar bunu. Tekrardan aynı şey, hani öyle bir sürpriz yapmak gelirse, bir çocuğa destek olabilirsin eğer imkanın varsa diyebilirsin, ya da işte onlara bir şeyler alabilirsin, biz seninle birlikte bir parka gider dağıtabiliriz falan diye. Bu da onun hoşuna gider, yani bu da güzel bir şey. Madem çiçek istemiyorsun bana gönderip ben de senin kafandayım, aynıyız. Ama tabii insan o an içinden çiçek geldiyse ne kadar güzel, başka bir şey de olabilir. Ona bunu çok tatlı ve nazik bir şekilde anlatabilirsin diyorum. Nazlana gönlümün dostu. Veda ediyoruz. Evet, 2 saat geçti, demek ki bu hafta yine çok hızlı geçecek. Paylaşacağım, anlatacağım çok şey vardı ama onlar yarına kalsın diyorum. Yarına da çalıştıklarım, size anlatmam ve aktarmam gerekenler var. Tabii ki biraz astrolojik durumlar var bu hafta. Yine önemli tutulmalara doğru gidiyoruz. Hepsinden bahsedeceğim, saatler onu gösterdiğinde yeniden buluşmak dileğiyle diyorum. Rabbim öğrencilerimize, öğretmenlerimize, şu an velilerimize, eğitime destek veren herkese, servis şoförlerimize, kantinci dostlarımıza, hepsine kolaylıklar versin. Hayırlı bir dönem olsun diyorum. Programın son reklamı, son şarkısı. Birazdan Hilal geliyor.
1: Reklam.
2: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
3: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
2: O zaman soru şu: bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
3: Değil midir?
2: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
3: Girdim.
2: Bak bakalım ne diyor.
3: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
2: O zaman durma, hızını yükselt.
3: Hemen hocam.

0: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla avantajlar daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: Sen için rahat hediye, pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir.

0: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o.
2: İdefix bilgilendiriyor. Evde spor yaparken doğru ekipman seçimi, egzersizleri daha konforlu ve verimli hale getirebilir. Pilates ekipmanı alırken öncelikle yapılacak egzersizlere uygun ürünleri tercih etmek önem taşıyor. Mat seçiminde kaymayı önleyen, yeterli kalınlık ve desteğe sahip modeller, direnç bandı gibi ekipmanlardaysa kullanım amacına uygun direnç seviyesi dikkate alınmalı. Ürünün malzeme kalitesi, dayanıklılığı ve kolay saklanabilir olması da evde kullanım açısından öne çıkan noktalar arasında yer alıyor. Evde spor rutinini tamamlamak isteyenler için pilates ekipmanlarında %25'e varan indirim İdefix'te. Alışılmadık fiyatlar, alışılmadık kampanyalar, alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te. İdefix bilgilendirdi. Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
3: Tarihte bugün 14 Eylül 1944 yılında radyo istasyonlarının kurulması ve genişletilmesi yasası çıktı. Güzellikler
1: dünyası. Parafın katkılarıyla.
4: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar. İstanbul

0: Havalimanının yeni pisti 18 Eylül'de açılacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu yazılı açıklamasında İstanbul Havalimanı'nın 110'un üzerinde havayolu işbirliğiyle 340'tan fazla destinasyona bağlantı sağladığını aktardı. Uraloğlu, yeni pistimiz aynı zamanda İstanbul Havalimanı'nın ilk doğu-batı yönlü pisti olacak. Doğu-batı ekseninde inşa edilen yeni beton pist 2820 metre uzunluğunda ve 45 metre genişliğinde ifadelerini kullandı.
1: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.

bir şeylere bir kere iki kere başlıyoruz ya da bir kere iki kere sonlandırıp sonra bir daha başlıyoruz. Haziran'da okul kapanıyor, Eylül'de açılıyor, bir daha başlıyoruz. Kapanıyor, bir daha başlıyoruz. Hep sürekli yeniden hayat kuruyoruz. Farkında mısınız? Yorucu ama bir o kadar heyecanlı. Hiç kimsenin şikayeti var mı bugün? Evlatlarını okula götürdü bugün. Canlarım. Bugün anneler babalar bir arada, çoğu işi müsait olanlar. Zaten çeşitli izinler verildi işte bununla alakalı. O yüzden hayırlı uğurlu olsun yeni eğitim öğretim yılımız. Gönül dostumuza da kocaman teşekkürlerimizi gönderelim. Utku ile isteklere kadar Hilal Özdeni ile sosyal hayattasınız. Her telden, her türden var bugün yine.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Oo, her yerden sipariş aldık.
2: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
1: Tabii ya.
2: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
1: Tami.
2: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
3: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
4: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam nette uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
7: Kazancım net, sigortam net.
8: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
9: Prestijli ve merkezi ve değerli ve güvenli ve anahtar teslim özel fırsatlarla ve Sancaktepe Merkez. Ferah bir yaşam sunan yatay mimarisi, merkezi konumu, ailenizle birlikte

0: Huzurlu vakit geçirebileceğiniz sosyal alanları ve çevre dostu özellikleriyle geleceğe yatırım yapmak isteyenleri bekleyen ve Sancaktepe merkezde Vakıf GYO güvencesiyle yaşam başlıyor. Anahtar teslim özel fırsatlardan yararlanmak için hemen web sitemizi ziyaret edin, İstanbul'un en merkezi lokasyonlarından birinde avantajı değerlendirin. Vakıf GYO, geleneğin gücü, geleceğin inşası.
1: Popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.

Bugün hak ettik ya. Bugün böyle nostaljiyle başlamayı hak ettik. Yorulduk değil mi? Çoluk çocuk okula bırakıldı. Belki de bugün o koşuşturma esnasında evler dağınık bırakıldı. Benim gibi takıntılı insanlar evi dağınık bırakıp çıkınca eve dönene kadar içi içini yer. Yatak açık kaldı. Yerleri süpürmedim. Ay oranın tozunu almadım. Ay öyle oldu. Ay o dolap dağınık, banyo pis derken insanın burnundan geliyor. Hadi bırakın çocukları. Dönün okuldan.

Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: güzel çalıyor değil mi?
1: Ya insanın içine huzur veriyor.
2: Anne babaların bu ara en sevdiği parça okul zili. En sevdiği hesap avans hesap. Okul alışverişini rahatlatmak için siz de hemen Garanti BBVA Mobil'e girin. Avans hesabınızı açıp 3 aya varan taksitle geri ödeyin. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor. Pilot Garaj Şoför
4: Ekspertiz. Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
5: Okul zili çalmadan DLR'da fırsatlar başladı. Tarzını yansıtan en havalı ve rengarenk tüm okul çantaları.

0: Başlayan indirimler seni bekliyor. Bitmedi. Çizgili, kareli, eğlenceli mi eğlenceli tüm MyNote okul ve resim defterlerinde %40 indirim fırsatıyla. Okul için aradığın her şey D&R mağazalarında.
1: Hayalinizdeki Doğu Avrupa tatili Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla sizi bekliyor. İstanbul çıkışlı Prag, Bükreş, Bakü ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 7-17 Eylül tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026-31 Mayıs 2027 tarihleri arasında 129 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thye.com'da.
2: Reklam.

Okul kantinlerinde de yeni fiyatlar belli olmuş. Çorba 80 lira, sandviç 125, karışık tost 120. Tost bana biraz pahalı geldi. Hamburger 160, açma 35, poğaça 30, meyve suyu 30, ayran 30, su 15 lira. Çocuklar, az para harcayın çocuklar.

sabahlar. Birazdan günün haberlerine de bakacağız, bir arada güzel de vakit geçireceğiz. Bugün haftanın ilk günü, ayın 14'ü. Ne oldu Eylül'e? 14.

Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.

0500-588-30-0 ile bana ulaşabilirsiniz. Şarkılar o kadar özelli ki, yazıyor dinleyici, diyor ki Hilal işim var, radyoyu kapatamadığım için işim duruyor, ben müzik dinliyorum diyor. Ben mi suçluyum? Arkadaşlarınıza sinirlenmeyin. Bir haber var Kocaeli'nden, birazdan sizlerle paylaşacağım.

0: sağdan say.
1: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
0: O zaman soru şu. Bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
1: Değil midir?
0: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
1: Girdim.
0: Bak bakalım ne diyor.
1: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
0: O zaman durma, hızını yükselt.
1: Hemen hocam.

0: Anadolu Hayat Emekliliğin mobil uygulaması Ahemobil'e giriş yapmanız. Hemen Ahemobil'e girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
1: İdefix'ten alışılmadık çekiliş. Yüzlerce hediye on bodan kazanma fırsatı İdefix'ten. Televizyonlar, skuterler, küçük ev aletleri ve yüzlerce hediye sizleri bekliyor. İdefix'ten yapacağınız her 1000 TL ve katlara alışverişe bir. Eğer İdefix Premium'luysanız üyelik tipinize göre 2 veya 4 kat çekiliş hakkı kazanın. Hemen idefix.com veya İdefix uygulamasına girin. 10 bonun eşsiz

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
2: Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde

0: Yeşim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın seri. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

güzel şarkı. Diyor ki şimdi kötü günlerdeyiz ama sen zamanı diyor geriye, en güzel günlerimizi bir hatırla diyor bizi. Beni de mahvettin, kendini de mahvettin, düşlerimizi de. Ben seni çok sevdim diyor. Bana bir hüzün çöküyor ya. Kocaeli Karamürsel'de bir olay. Çadırda arkadaşıyla tartışıyor, sonra öfkeleniyor, denize atlıyor bir kadın ve boğulma tehlikesi geçiriyor. İnanılır gibi değil. İnsan kendi canından başkasıyla yaptığı tartışma yüzünden nasıl vazgeçer diyoruz ama kimseyi kınamamak lazım arkadaşlar. Duygu, durum bozukluğumuz ara ara oluyor. Bu şarkı da benim. Kayıplarım.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Yaklaşık 17 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen için yeni eğitim öğretim yılı bugün başladı. İlk ve orta öğretimde bu yıl Marif'in Kalbinde Oyun teması esas alınacak. İstanbul'da kiralık sosyal konut projesine başvurular bugün başladı. Başvurular 14-25 Eylül arası E-Devlet üzerinden yapılabiliyor. Aile Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Suriyeli yetkililerin Türkiye'nin koruyucu aile sistemini örnek alarak ülkede terk edilmiş bebekleri koruyucu ailelere vermeye başladığını söyledi. 48 ilde yeni nesil suç örgütlerine yönelik bu sabah operasyon yapıldı. 1008 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Buzulların erime hızı artıyor. Hazırlanan raporla Himalayalar bölgesindeki buzul kütle kaybının son 10 yılda eskiye kıyasla %65 daha hızlı olduğu tespit edildi. Bugünden itibaren kuzey, iç ve batı bölgelerde sıcaklıklar 4 ila 8 derece düşecek. Karadeniz kıyılarında yağış etkili olacak. Serbest piyasada gram altın 6737, dolar 48.62, euro ise 56.14 liradan alıcı buluyor. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
0: Radyo Turkuaz.

Yalnız lig çok enteresan gidiyor değil mi? Gördünüz mü siz sonuçları? Birazdan bahsedeceğim. Beyler de beni dinliyorsa bir yere ayrılmasınlar. En azından onlardan doğru yorumları da alırız. Yurt genelinde sıcaklıklar 4 ila 8 derece düşüyor. Artık Eylül ortası, yapacak bir şey yok. Bir yazı daha bekleyip yine kıymetini bilmeden bitireceğiz. Bu yaz öyle geçti ya, bitti, hiçbir şey yapamadık diyoruz. İyi ki sosyal medya var, birbirimizden haberdarız. Türkiye'de çocuklar sosyal medyada günde ortalama 3,5 saat...

gereğinden fazla vakit geçiriyorlar. Hazır bugün okullar açılmışken bu ebeveynlerin, bu çocukların sosyal medyalarıyla daha yakın ilgilenmeleri gerekiyor. Çocuklar bana kızmasın ama 3,5 saatten fazlası hele okul döneminde bence çok gereksiz ve zararlı.

Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminevi. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL toplamda 3000 TL World puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
4: Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
5: Radyo Turkuaz.
6: Citroen sahiplerine

Önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu. Radyo Turkuvaz. Ben Hilal Özgani. Sosyal hayat tüm hızıyla sürüyor. Ama aracınızda, ama iş yerlerinizde, ama çocukları bıraktınız, döndünüz. Evlerinizde ev toplarken size eşlik ediyoruz. Birazdan ileteceğim bir haber var. Hayvanseverleri çok ilgilendiriyor ama bence hayvansever ya da sevmeyen diye ikiye ayırmamak lazım. İnsan olmak diye tek bir noktada buluşalım az sonraki haberde.
1: Bir reklam.
0: Yer Başakşehir, kedi mama kaplarına zarar verdiği belirlenen 72 yaşındaki şahıs gözaltına alınıyor, adliyeye sevk ediliyor. Görüntülerde sosyal medyaya düşmüş, yüzü buğulanarak 72 yaşında ama oldukça dinç gözüken bir abimiz ya da amcamız, dedemiz, hiç fark

geçmişin o pop müzikle tanıştığımız ilk dönemleri aslında. Böyle altyapılı pop müzikle diyelim, yanlış olmasın. Bir önceki dönemde pop müzik yapanlara haksızlık etmeyelim. Suriye'de akaryakıt fiyatlarındaki artış ve yükselen yaşam maliyetleri nedeniyle halk sokağa çıkarak protesto düzenlemiş. Ortalık yangın yeri.

0: Yani hayat. Radyo Turkuaz. İstanbul en iyi müziği 93.6 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.
1: Bugün için İstanbul'da bir trafik yoğunluğunun yaşandığı konusunda bilgi sahibiyiz. Sabah saatlerinde gördük biz de yani. Vallahi bir sonra bir rahatladı ama trafik. Okullarda yeni dönemin ilk ders zili de bugün çaldı. İnanılmaz da güvenlik önlemlerinin olduğu ve olacağı konuşuluyor. Çok büyük çapta güvenlik önlemi alındı. Bu aralar bir tavuk zehirlenmesi çok konuşuluyor Türkiye genelinde.

0: Lig enteresan geçti. Bütün maçları ezbere bilmiyorum ama aklımda kalan, özellikle izlediklerimi söyleyeyim. Devamını şu an bilgi sahibi oluyorum, sizinle paylaşayım ama en çok konuşulan maçlardan biri, ki ben Galatasaraylıyım ama Ahmet kendi sahasında Başakşehir'e 5 attı, gol de yemedi. Ahmet böyle çılgınlar gibi hızlı hızlı ilerliyor. Çok konuşuldu. Galatasaray Kocaeli Spor'u da 1-0 mağlup etti. Uzaktan çektiği şutla Abdülkerim çok konuşuldu. Abdülkerim'in şöyle bir tavrı vardı. Ya o kadar gittik kaleye, gol olmadı, durun ben şu golü atayım dedi resmen. Canım Abdülkerim ya.
1: Reklam. Prestijli ve merkezi ve değerli ve güvenli. Ve anahtar teslim özel fırsatlarla ve Sancaktepe Merkez. Ferah bir yaşam sunan yatay mimarisi, merkezi konumu, ailenizle birlikte huzurlu vakit geçirebileceğiniz

0: sosyal alanları ve çevre dostu özellikleriyle geleceğe yatırım yapmak isteyenleri bekleyen ve Sancaktepe merkezde Vakıf GYO güvencesiyle yaşam başlıyor. Anahtar teslim özel fırsatlardan yararlanmak için hemen web sitemizi ziyaret edin. İstanbul'un en merkezi lokasyonlarından birinde avantajı değerlendirin. Vakıf GYO. Geleneğin gücü, geleceğin inşası.
1: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
2: Bankkart, seni düşünür o.

0: sabit fiyatla daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
2: Reklam. Şansa kalmaz işimiz. Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır.

zafere ulaşarak şampiyonluğu kazanan ilk Türk pilot oldu. Kocaman bir tebrik, çünkü Türkiye'de sayısı her geçen gün artıyor ilgisi olanların. Şimdi Türk polisine hakaret edip gözaltına alınan TikTok fenomeni var. Adını da söylemek istemiyorum. Özür videosu yayınladı. Ben de severek izledim açıkçası.

Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.

sosyal medyayı benim kadar, sizin kadar iyi kullanamayıp da, yani kullanmayı sevmiyor da olabilir. Şu yazıyı kaçıranlar var aklımda. Kalanı kadarıyla sizinle paylaşacağım. Eğitim evde başlar. Çünkü okullar açıldı. Bunlar çok önemli. Çocuklarımızla konuşmamız gerekiyor. Lütfen çocuklarımızla 5 dakika oturup uzun, kısa, şişman veya zayıf olmanın bir şaka olmadığını, her gün aynı ayakkabıları giymenin yanlış olmadığını, kullanılmış bir sırt çantasının yenisiyle aynı hayalleri taşıdığını açıklayın diyordu yazıda. Onlara birbirinin farklı olduklarını ya da başkalarıyla aynı fırsata sahip olmadıklarını, dalga geçmenin acı verdiğini ve incittiğini anlatın diyordu yazıya. Yazıda. Ne kadar doğru ya. Lütfen ya. Ukala çocuk olmaz. Ukala çocuk yetiştirilir. Kibirli çocuk doğmaz. Kibirli çocuk yetiştirilir. Lütfen.

Çok güzel bir yayın oldu benim için. Hem sade hem sakin. Hem her şeyden haberimiz oldu. Birbirimize destek olduk. Çok mesaj geldi okumadım. Bak bu biraz negatif oldu. Gönül koymayın, yarın paylaşırız olur mu? Kendinize çok iyi bakın. İyi haftalar. Az sonra Utku burada. Hoşçakalın.

0: tarzını yansıtan en havalı ve rengarenk tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirimler seni bekliyor. Bitmedi. Çizgili, kareli, eğlenceli mi eğlenceli tüm My Note okul ve resim defterlerinde %40 indirim fırsatıyla. Okul için aradığın her şey D&R mağazalarında.
1: Popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
2: Reklam.
3: Güzellikler dünyası.
2: Parafın katkılarıyla.
4: Tarihte bugün 14 Eylül 1944 yılında radyo istasyonlarının kurulması ve genişletilmesi yasası çıktı.
3: Güzellikler dünyası.
2: Parafın katkılarıyla.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Yaklaşık 17 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen için yeni eğitim öğretim yılı bugün başladı. İlk ve orta öğretimde bu yıl Marif'in Kalbinde Oyun teması esas alınacak. İstanbul'da kiralık sosyal konut projesine başvurular bugün başladı. Başvurular 14-25 Eylül arası E-Devlet üzerinden yapılabiliyor. 48 ilde yeni nesil suç örgütlerine yönelik bu sabah operasyon yapıldı. 1008 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Yemen hükümeti son bir ayda ülkenin batısındaki kıyı bölgelerinde Husilerle girilen çatışmalardan 500'den fazla askerin, 1000'den fazla sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı. İki İsrailli yönetmenin Gazze'deki soykırımı anlattığı, Venedik Festivali ön gösteriminde 25 dakika ayakta alkışlanan NASA belgeseli jüri özel ödülüne layık görüldü. Süper Lig'in 5. haftasında kapanış maçı bugün yapılacak. Gaziantep saatler 20'yi gösterdiğinde sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Akaryakıttaki artış elektrikli otomobillerin avantajını artırdı. Aradaki maliyet farkı benzine göre %28, dizele göre ise %29 daha az. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
0: Radyo Turkuvaz Haber.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Kızgın mısınız? Kırgın mısınız? Yorgun musunuz? Yoksa çok mu neşelisiniz? Hayatınızın en özel ya da en kötü gününü mü yaşadığınızı düşünüyorsunuz? Peki bu durumu hangi şarkı özetler? İşte tam da bu yüzden doğru frekansta, doğru programdasınız. Utku'yla istekler. İsteyin yeter.
2: Efendim, herkese merhabalar, sevgiler, selamlar, mutlu haftalar güzel insanlar. Hilal'i uğurladık, teşekkür ettik. 3 saat süresince sizlerle birlikteyim. Sesimin yankılandığı, sesimin güzellik bulduğu bütün dostlarımıza sevgiler, selamlar olsun. 3 saat yaşayacağız, paylaşacağız. Evinde, iş yerinde, aracında artık sesim nerelerde güzellik buluyorsa yine sizlerin de katılımıyla birlikte güzel bir yolculuğa çıkacağız. Yine günümüzden, yine geçmişten derken yine güzelliklere hep birlikte anlam katacağız, güzellik katacağız. Ben hazırım, buradayım. Bakalım sizler nerelerdesiniz ve neler yapıyorsunuz? Önce bir mesaj attığımızı hatırlatalım siz sevgili dostlarımıza. Daha önce hiç yazmayanlar, aramıza şu anda yeni katılan dostlar, sizleri de bekliyorum. Hazır mıyız? Mesaj attı devrede 505-188-30-0 mesaj attığımız. 505-188-30-0. Adınızı, nereden dinlediğinizi, sizi anlatan bir sözü özellikle belirtmenizi istiyorum mesajlarınızda. Size anlam katan, sizi anlatan bir söz kısa kısa bana ulaştırabilirsiniz. Aynı zamanda Instagram Radyo Turkuaz, orada son bir fotoğraf paylaştım. Son paylaştığım fotoğrafın altına da yorumlarınızı yapabilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey bu. Takip etmeyi unutmayın. Instagram Radyo Turkuaz. Yine Instagram Utku'yla istekler. X'te Radyo Turkuaz. Ve Facebook'ta da Turkuaz Radyolar. Bir kez daha dile getirmiş olalım. Hatırlatmasını yapalım. Miniklerimiz okula başladı. Allah zihin açıklığı versin. Tabii biz büyüklerde de güzel bir heyecan var. Tatlı bir heyecan var. Rabbim zihin açıklığı versin. Her şey gönüllerince olsun diyelim. Ve Utku'yla istekleri bu güzel şarkıyla başlatalım.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Garanti BBVA.

0: Okul zili çalmadan diğer arda fırsatlar başladı. Tarzını yansıtan en havalı ve rengarenk tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirimler seni bekliyor. Bitmedi. Çizgili, kareli, eğlenceli mi eğlenceli tüm My Not okul ve resim defterlerinde %40 indirim fırsatıyla. Okul için aradığın her şey D&R mağazalarında.
1: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
2: Bankkart, seni düşünür o.
3: Serkan!
4: Efendim abi?
3: Soran olursa bankaya gittim döneceğim.
5: Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
4: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
3: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
6: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfi.

0: Sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.

Yine maşallahınız var, ne güzel başladık. Bir kez daha selam olsun sevgili dostlarımıza. Nazan'la başlayalım, hoş geldiniz diyor. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Aleyküm selam, mutlu Aslı Türk Sakarya'dan. Yağmurlu bir günden herkese kolaylıklar diliyorum. Sıradaki şarkı sizlere de armağanım olsun. Gel gel Sakarya'ya gel demiş sevgili Vedat Sakarya'dan, biz hazırız diyor. O da çayıyla birlikte makinenin başında bize eşlik eden sevgili dostlarımızdan kolaylıklar diliyorum. Merhabalar, çok güzel diyor, Sarımsaklı'da tatil çok çabuk geçti demiş. Ama demiş ben de uygulamadan dinledim sizi. Bir daha seneye de götüreceğim demiş, oradaki radyomda dinleyeceğim sizi. Sizden bir Serdar Ortaç şarkısı bekliyorum, selam olsun size de. Osmaniye düz içinden gül yeter, selam olsun size de. Memleketim Malatya'ya sevgiler selamlar diyerek duygularını paylaşmışlar. Aydın İncirliova'dan Gamze, bahanelere yer yok, isteyen yapar diyoruz efendim demiş. Yani bahane üretmeye gerek yok, öyle değil mi? Zaten insanların hayatı hep bir bahaneyle. İşte şunu yaparız, boşver sonra yaparız. Hep erteleme, hep şöyledir, hep böyledir derken bir bakıyoruz ki boşa geçen bir zaman. O yüzden de ertelememek lazım. Nuran Sakarya'dan, siz siz olun, sevdiğinizin kıymetini bilin demiş. Her zaman sevdiğinizi dile getirin diyor göndermiş olduğu mesajında. Sonradan diyor pişmanlık yaşamayın. Sakarya'dan kocaman sevgilerle sizden bir şarkı bekliyorum diyerek duygularını paylaşmışlar sevgili dostlar. Peki devam edelim o zaman Utku'yla isteklere. Varsa sizin de gönlünüzden geçenler bana ulaşabilirsiniz. Yapmanız gereken tek bir şey var. Yeni açanlar için bir kez daha dile getirmiş olalım. Hatırlatmamızı yapalım. 505-188-30-0 mesaj attığımız, adınızı, nereden dinlediğinizi, sevdiklerinize mesajlarınızı ve size anlatan bir sözü, kulağınıza küpe olan bir sözü de benimle birlikte paylaşabilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey bu. Instagram'da Radyo Turkuaz, yine Instagram'da Utku ile istekler ve X'te Radyo Turkuaz.

misafiriniz oluyorum evlerinize, mekanlarınıza, ortamlarınıza. Şöyle bir yorumlarınızı beklerim tabii. Nasıl geçti program diye. Meral ben. Meral Aras, çalışma arkadaşlarımız adına bir şarkı istiyorum. Kompozitçiyiz demişler. Hazal, Çiğdem ve yarın Hilal, Menazze ve Çiğdem'e de armağan ediyoruz demişler. Sizlere de armağanım olsun dinleteceğim şarkı. Peki. Devam ediyoruz Radyo Turkuaz'da. Daha önce hiç yazmayanlar, aramıza şu anda yeni katılan dostlar. 505-188-30-0. Neredesiniz, neler yapıyorsunuz, ne alemdesiniz? Çayınızla mısınız, kahvenizle misiniz? İşinizin başında mısınız, yolda mısınız bilmiyorum. Gelen mesajlarla bunları da öğreneceğiz.

0: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
1: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
0: O zaman soru şu, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
1: Değil midir?
0: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
1: Girdim.
0: Bak bakalım ne diyor.
1: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
0: O zaman durma, hızını yükselt.
1: Hemen hocam.

TKP Cüzdan'dan Business Class yolcularına özel fırsat. 14-20 Eylül tarihleri arasında Türk Hava Yolları yurt içi tek yön veya gidiş dönüş Business Class biletinizi TKP Cüzdan'la alın, 5000 TL'ye kadar TKP

0: Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.
1: Lacivert dergi kahraman dosyasıyla raflarda. Kendi benliğinin kahramanı mısın? Abdulhalik Çimen. 15 Temmuz'da meydanlara koşanlar büyük bir hikayenin kahramanlarıdır. Mim Kemal Öke. Kahramanlık bir hazırlık mesleğidir. Zeynep Merdan. İyilikle aldatmak ve sahte kahramanlar. Yiğit Ali'dir. Kılıç Zülfikar. Nolan'ın Odyssey filmi üzerine. Kahramanın son yolculuğu. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Eylül sayısında.
2: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.

Şimdi diyor gelene geçene diyor halim diyor dert olsun diyor. Bu da diyor sana ders olsun. Bakalım nerelerden dinliyor bizi dostlarımız. Sevgili Mehmet, Konya Ereğli'den selamlar olsun. Ereğli Adliyesi 6. Asliye Ceza Mahkemesi ve 1. Aile Mahkemesi çalışanları için diyorlar. Selam olsun size de sevgili dostlar. Dinleteceğim şarkı da sizler için. Ayhan, Ankara Kahraman Kazan'dan, Adanalı Ayhan'dan selamlar olsun. Hayat her şey geçici, onun için bu da geçer diyorum diyerek kendine adadığı bir sözü paylaşmış bizimle birlikte sevgili dostumuz. Yasemin Hanım, bu yıl çok güzel geçiyor diyor. Oğlum ehliyet yazıldı, bir defa geçti diyor. Aa, harikasınız. Araba sürme bir defa da geçti çok şükür. Kazasız inşallah Allah'ın izniyle. Üniversitede yarın dersleri başlayacak. Elektrik elektronik bölümü Allah'ın izniyle demiş. Bunu da aşacağız. Mesleğini eline alması nasip olsun diyor. Ve bir de askeri personel oğlum geldi diyor izine. Torunum geldi diyor Van'dan izine. 7 aylık olacak diyor 16'sında inşallah. Hadi bakalım. Güzel bir şarkıyla Denizli'den Yasemin Hanım'a da sevgilerimizi, selamlarımızı iletmiş olalım. Ayrıca şöyle bir bakalım diğer sayfa mesajlarımıza, ama ondan önce benim çok sevdiğim bir kardeşim var, sevgili Şeyda. O benim manevi kardeşim oldu. Şeyda Yiğit, o da şu anda beni dinliyor. Annesi Gülay, babası Günay Bey. Günay Baba'ya buradan sevgiler, selamlar olsun. Şu anda Aydın Nazilli, Yayla Pınar Köyü'nde beni dinliyorlar. Gülay annemize, Günay babamıza sizi tebrik ediyorum. Harika bir evlat yetiştirmişsiniz. Tebrik ediyorum sizi. Gerçekten evladınızla gurur duyabilirsiniz. Sevgili Şeyda kardeşime, Gülay annemize ve Günay babaya da buradan sevgiler, selamlar olsun. Bu güzel şarkımı da Aydın Nazilli Yaylapınar Köyü'ne de hediye etmiş olayım. Devam edelim dostlar.

Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.

Devam ediyoruz Radyo Turkuaz'da Utku ile isteklere. Dostlarımız nerelerden dinliyor, biraz da Radyo Turkuaz Instagram sayfasına bir bakalım. Yeşim Aydın'dan dinliyor, çalışma arkadaşlarım için gelsin. Nilgün, keyifli haftalar diliyoruz. Sevgiler, selamlar olsun size de. Hatice Hanım, mutlu, sağlıklı, keyifli bir hafta temenninizde bulunmuş. Afyon Karahisar'a sevgiler, selamlar. Sivri'den Ümit, benim için de bir şarkı. Sevda Öztaşkın, yani neticesinde kendimizce, kendimiz dilimiz döndüğünce bir şeylere anlam katmaya çalışıyoruz Sevda Hanım. Teşekkürler, sağ olun. Ama her zaman söylediğim gibi sıfır egosuz, sıfır tripsiz bir program bu, değil mi? Hepimiz öyleyiz burada, merak etmeyin, ailenizin bir parçasıyız. Merhabalar Sevim, İstanbul'dan iyi çalışmalar, Yıldız Silbe'den bir şarkı istiyorum diyor. Özellikle bütün arkadaşlarımın da sana selamı var. Aleyküm selam, çok teşekkür ederim. Şu anda hukuk bürosunda herkesin kulağı Radyo Turkuaz'da demişler. Çok teşekkürler. Güzel bir Yıldız Silbe şarkısıyla o zaman ben de sizleri buluşturayım. Hemen ardından devam edelim Radyo Turkuaz'da Utku ile isteklere. Varsa sizin de gönlünüzden geçenler bana ulaşabilirsiniz. 505-188-30-0 mesaj attığımız, adınızı, nereden dinlediğinizi ve sevdiklerinize mesajlarınızı bana buradan aktarabilirsiniz. O zaman Yıldız Silbe hayranlarının beklediği bu şarkıyla buluşturayım sizi.

0: Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuazradyolar.com'u ziyaret edin. Radyo Turkuaz. İstanbul 93.6. 93.6. Ankara 90.2. 90.2. İzmir 101. 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz. İstanbul en iyi müziği 93.6 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.
1: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
2: Reklam.
3: Güzellikler dünyası.
2: Parafın katkılarıyla.
4: Tarihte bugün 14 Eylül 1944 yılında radyo istasyonlarının kurulması ve genişletilmesi yasası çıktı.
3: Güzellikler dünyası.
2: Parafın katkılarıyla.

devam ediyoruz. Radyo Turkuaz'da bu saati de kapatıyoruz artık yavaş yavaş. Yeşim İzmir'den dinliyor. Ben cumartesi pazar nasıl geçti anlamadım diyor. Tek kelimeyle harikaydınız. Çok teşekkürler. Biz sizi yalnız bırakmadık. Sizler de bizleri yalnız bırakmamış oldunuz. Harikasınız. İsa bugün oğlum Musa ile iş yerindeyiz diyor. Küçük ustam eline süpürgeyi aldı diyor. Babasına yardım ediyor. Annesine de buradan kocaman selam gönderiyor. Seni çok özledim Hatice'm demiş gönderdiği mesajında. Allah kolaylık versin sevgili kardeşime de. Miliğimize de Rabbim güzel yazılar yazsın. Merhaba, iyi yayınlar. Sizi dinliyoruz demiş Hatice. Sana ve bütün sevdiklerine armağandır. Çok keyifli bir pazar akşamüstüydü diyor. Pazar çayımıza eşlik ettiniz. Çok teşekkür ederim. 17'ye saatimi kurdum ki diyor kaçırmayayım diye. İyi ki varsınız demiş. Sağ olasın kardeşim, her şey gönlünce olsun. Nazan, vallahi diyor Utku Bey çok güzel oldu diyor hafta sonu yayınlarınızın olması. Ben de severek dinliyordum zaten yayınları. Sırf yayına yetişebilmek için diyor. Sabahtan çıktım, çarşıdaki işlerimi hallettim. Ve hep de diyordum kendi kendime hafta sonu yayın olsaydı keşke diye. Demek ki başka bir şey isteseydin olacakmış. Selam olsun sana da sevgili kardeşim. Ayfer iyi yayınlar. Canlarım diyor yeni haftamızın ilk gününden selam olsun. Ayfer Nalbant için aynı zamanda orada dinleyen bütün dostlarımıza, Urla'da kulak veren dostlarımıza da sevgiler, selamlar olsun diyelim. Ve şöyle biraz 90'lara gidelim mi? Bu şarkıyla birlikte bakalım sevecek misiniz? Devam ediyoruz. Burası Radyo Turkuaz. Türkiye'nin radyosu, sizlerin radyosu. Utku'yla istekler devam ediyor. 505-188-30-0 mesaj attığımız. Daha önce hiç yazmayanlar, aramıza şu an yeni katılan dostlar buyurun.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Yaklaşık 17 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen için yeni eğitim öğretim yılı bugün başladı. İlk ve orta öğretimde bu yıl Marif'in Kalbinde Oyun teması esas alınacak. İstanbul'da kiralık sosyal konut projesine başvurular bugün başladı. Başvurular 14-25 Eylül arası E-Devlet üzerinden yapılabiliyor. 48 ilde yeni nesil suç örgütlerine yönelik bu sabah operasyon yapıldı. 1008 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Suriye'ye ziyarette bulundu. Fidan, SDG'nin kendini feshetmesi ve Suriye'nin devlet kurumlarına entegrasyona yönelik atmış olduğu adımı önemli bir girişim olarak nitelendirdi. ABD Başkanı Trump, İran savaşının ara seçimlerden sonra biteceğini yineledi. İran tarafının anlaşma yapmayı çok istediğini iddia etti. Türkiye motorsporları tarihinin en büyük başarılarından biri Ali Türkkan'dan geldi. 27 yaşındaki pilot FIA Gençler Dünya Rally Şampiyonası'nın ilk Türk galibi oldu. Suudi Arabistan'ın saldırılar sonucu ana boru hattının devre dışı kalması ülkenin petrol ihracat stoklarını tükenmenin eşiğine getirdi. Küresel arzın %4'ünü tehlikeye attı. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
0: Radyo Turkuaz haber.

Devam ediyoruz Radyo Turkuaz'da Utku ile İstekler'e ikinci saatimizdeyiz. Bir kez daha selam olsun sizlere. Bakalım kimler nereden dinliyor. Ama ondan önce Melek annem dinliyor beni. Anneme buradan sevgiler, selamlar olsun. Öncelikle annemden Aydın Nazilli'de Yaylapınar köyünde şu anda beni dinleyen Gülay annemize ve Günay babamıza, özellikle de Şeyda kardeşime dedi. Benden onlara bir şarkı hediye eder misin? Tabii ki, niye etmeyeyim? Bugün diyor bize çalışıyorsun Utku demiş annem. Vallahi. Ne için varız? Evlatlar olarak değil mi? 40 yılın başında bir isteği olmuş annemin. O zaman Gülay annemize, Günay babaya, sevgili Şeyda kardeşime, kıymetli ailesine ve şu anda beni dinleyen bütün güzel yüreklere, güzel dostlarımıza armağan olsun. Aydın Nazilli Yaylapınar köyünde de incir seçen bütün dostlarımıza da bereketli bir gün olsun, bereketli bir hafta olsun. Her şey gönlünüzce olsun. Dinleteceğim şarkı da sizler için gelecek. Özer İzmir'den dinliyor. Aleykümselam. Eşim Sevgi, kızım Seher ve bugün doğum günü olan oğlum Fırat için Allah bağışlasın, selam olsun. Cemile İzmir'den, 5. sınıfa başlayan kızımla okul maratonumuz başladı diyor. Bütün evlatlarımıza Rabbim zihin açıklığı versin. Sıradaki şarkı sana ve eşine de armağan olsun. Merhabalar, iyi yayınlar. Hüseyin Öztürk, Muğla'nın Düyerek mahallesinden herkese kolaylıklar diliyoruz. Sevgili duvarcı Mehmet Keserbaş ve ekibi olarak dinliyoruz sizi. Her şey gönlünüzce olsun, sizlere de kolaylıklar diliyorum sevgili dostlar. Devam edelim Utku ile isteklere. 505-188-30-0 mesaj attı. Instagram Radyo Turkuaz. Yine Instagram Utku ile istekler. Ve X'te Radyo Turkuaz.

0: arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
1: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
0: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
1: Değil midir?
0: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
1: Girdim.
0: Bak bakalım ne diyor.
1: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
0: O zaman durma, hızını yükselt.
1: Hemen hocam.

0: okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: Ufuk, sen nasıl bir kralsın ya?
2: Oğlum ben kral değilim, Kral Masko. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
3: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
4: Benivedi Göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0-481 Veni Vidi Göz.
5: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
6: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
7: Reklam. Şimdi dinleyeceğin şarkının Diyanar'da planın olduğunu biliyor musun? Diyanar günün şarkısını sunar.

0: Diyanar Gün'ün şarkısını sundu.
1: Devam ediyoruz. Günün şarkısını dinledik. Kürşat, aleykümselam. Sana da sağlıklı bir gün olsun, sağlıklı bir hafta olsun. Merhaba, adım Cengiz. Edirne'den yazıyorum. Şu anda eşimle birlikte balıktayız diyor. Sizi dinliyoruz. Çok sevdiğim eşim için bir şarkı istiyorum. Bütün Trakya'ya selam olsun demiş. Eyvallah Cengiz. Sana ve bütün sevdiklerine de bir şarkıyla eşlik edeceğim. Merhabalar. Demet, ben İstanbul'dan dinliyorum sizi. Gökhan Türkmen'den bir şarkı rica ediyorum. Bütün sevdiklerim için çalar mısınız demişler. Sizlere de sevgiler, selamlar olsun güzel insanlar. Elif Kahramanmaraş'tan, kitapları ciltlerken dinliyorum sizi. Biricik eşim ve biricik kızım Ebrar için gelsin. Selam olsun size de. Denizli'den Döne, ben sıradaki şarkımda Döne için ve bütün sevdikleri için armağanım olsun. Çok teşekkür ederim Döne için ve bütün sevdiklerine. Merhabalar, iyi yayınlar. Deniz, o da bizi dinleyen dostlarımızdan, çok teşekkür ederim. Selam olsun size de. Uğur, sıradaki şarkı en güzel şarkı, sana armağandır. Gülten Aksoy, Kayahan'dan bir şarkı istiyorum diyorlar. En güzel iki hediyesi demiş hayatımın. Kızım Özlem ve canım torunum Duru için ve sevgim onlara, neşem onlara demiş. Ve her zaman olduğu gibi mutluluğumuzu paylaştığımız Turkuaz'a diyerek duygularını dile getirmişler dostlar. Peki, devam edelim. Önce Serdar Ortaç hayranlarının beklediği bir şarkı vardı. Onu dinleyeceğiz. Ardından devam edeceğiz. Varsa eklemek istedikleriniz, ben buradayım dostlar. 505-188-30-0 mesaj attı. Instagram Radyo Turkuaz. Yine Instagram Utku ile istekler. Ve X'te Radyo Turkuaz.

En zor şeydir değil mi insanın güvendiği dağlara kar yağması. Abi aklımdaydın diyor Gülşah. Pazar günü açtım radyo, hatta koşturmaca demiş, saati kaçırdım ama demiş bu pazar günü kesin dinleyeceğim seni. Eyvallah, çok teşekkür ederim. 2 saati normal bir program, 1 saatinde de unutulmayanlar köşesiyle sizlerle birlikteyiz. Dilek Atasayar yayınlar, hafta sonu dinleyemedik demiş. Olsun canın sağ olsun, sana da armağan olsun sıradaki şarkımız. Utku Bey yeni açtım radyomu diyor. Yanlış mı duydum diyor, emin olamadım demiş. Hafta sonunda mı varsınız? Evet, pazar günleri ve cumartesi ve pazar günleri tam kadro sizlerle birlikteyiz. Bazı arkadaşlarımız cumartesi, ben de pazar günü saat 17-20 saatleri arasında yayında oluyorum. Necla Hanım'a ve bütün sevdiklerine de armağanım olsun. Dinleteceğim şarkı. Ümran, çok teşekkür ederim. Bence bıraktığın yerde mutfakta devam ediyorum demiş, olsun. Canın sağ olsun. Canım ablam, kolaylıklar diliyorum. Edirne'ye sevgiler, selamlar olsun. Dönenin mesajı var İskenderun'dan Döne. Bugün meslek sesine başlayan oğlum Mehmet Mustafa'ya armağan olsun. Seni çok seviyorum canım oğlum diyor gönderdiği mesajında. Rabbim güzel yazılar yazsın. Rabbim zihin açıklığı versin. O zaman şöyle biraz daha bir 90'lar diyelim. Ardından harika bir bakıyorum. Önce bir reklam var. Reklamların ardından yepyeni bir Ayla Çelik şarkısıyla, düetiyle sizleri buluşturacağım. Şöyle bir ortam mekan müsaitse çayınızı kahvenizi hazırlayın. Ve dikkatli bir şekilde bana kulak verin, olur mu? 505-188-30-0 mesaj attı. Adınızı, nereden dinlediğinizi, sevdiklerinize mesajlarınızı ve size anlatan bir sözü benimle birlikte paylaşabilirsiniz.

prestijli ve merkezi ve değerli ve güvenli. Ve anahtar teslim özel fırsatlarla ve Sancaktepe Merkez. Ferah bir yaşam sunan yatay mimarisi, merkezi konumu, ailenizle birlikte huzurlu vakit geçirebileceğiniz sosyal alanları ve çevre dostu özellikleriyle geleceğe yatırım yapmak isteyenleri bekleyen ve Sancaktepe Merkez'de Vakıf GYO güvencesiyle yaşam başlıyor. Anahtar teslim özel fırsatlardan yararlanmak için hemen web sitemizi ziyaret edin, İstanbul'un en merkezi lokasyonlarından birinde avantajı değerlendirin. Vakıf GYO, geleneğin gücü, geleceğin inşası.

0: ilk alışverişe 100 TL indirim kuponu, sürpriz indirimler, ücretsiz kargo, hediye kahve ve daha fazlası İdefix Öğrenci'de. Öğrenciysen sen de hemen İdefix Öğrencili ol. İlk 6 ay sadece aylık 1 TL'ye premium üyelik fırsatını kaçırma. Öğrenciliğini premium yaşa. İdefix, alışılmadık alışveriş.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Reklam. İdefix bilgilendiriyor. Evde spor yaparken doğru ekipman seçimi egzersizleri daha konforlu ve verimli hale getirebilir. Pilates ekipmanı alırken öncelikle yapılacak egzersizlere uygun ürünleri tercih etmek önem taşıyor. Mat seçiminde kaymayı önleyen, yeterli kalınlık ve desteğe sahip modeller, direnç bandı gibi ekipmanlardaysa kullanım amacına uygun direnç seviyesi dikkate alınmalı. Ürünün malzeme kalitesi, dayanıklılığı ve kolay saklanabilir olması da evde kullanım açısından öne çıkan noktalar arasında yer alıyor. Evde spor rutinini tamamlamak isteyenler için pilates ekipmanlarında %25'e varan indirim İdefix'te. Alışılmadık fiyatlar, alışılmadık kampanyalar, alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te. İdefix bilgilendirdi.

0: aşkları.
1: İstanbul aşkları, ne güzel şarkı değil mi? Ayla Çelik, yüreğine sağlık. Devam edelim Radyo Turkuaz'da Utku ile istekleri. Nihal, çok teşekkür ederim kardeşim. Her şey kalbince gönlünce olsun senin de. Merve, iyi yayınlar Utku'muz diyor. Konya'dan Merve ben. Ben de kahvemde kızım Gülce ile birlikte eşlik ediyorum size. Dün diyor yayının olmasına ben de çok sevindim diyor. Yıldız Silvi az önce dinlettim o zaman. Size de armağan olsun. Allah bağışlasın, sevgiler, selamlar. Onlar bizim can kardeşlerimiz, can dostlarımız. Şanlıurfa'dan Deniz ben. İyi yayınlar dilerim. Her zaman olduğu gibi sıradaki şarkı sizlere ve bütün sevdiklerime. Pakize, kış hazırlıkları yapıyorum. Seçtiğiniz şarkılar mükemmel diyor. Mutfağım şenleniyor. Bunlar sizlerin şarkıları. Nurten Hanım, hafta sonu sesinizi duymak çok güzeldi diyor. Sevgilerimi iletiyorum size. İyi ki varsınız diyor. Sesiniz bizlere huzur veriyor demiş. Not demiş Nurten ablan. Canım ablam sağ olasın. Merhabalar, kolay gelsin. Osmaniye'den Mustafa Keskin. Eşim Ayşe için gelsin demiş. Çok teşekkürler Mustafa abiye ve Keskin ailesine benden. Sevgiler, selamlar olsun. İpek İskenderun'dan dinliyor bizi. İpek için ve bütün sevdikleri için. Merhaba, kolay gelsin. Meral ben. Sıradaki şarkı sana, orada dinleyen arkadaşlarına da hediyemizdir. Kabul buyurun, keyifle dinleyin, olur mu? Devam ediyoruz Radyo Turkuaz'da Utku ile isteklere. Varsa yazmak istedikleriniz, hayata dair, yaşama dair ne varsa gönlünüzden geçenler. Ben buradayım saat 17'ye dek. 505-188-30-0 mesaj attı. Instagram Radyo Turkuaz, X'te Radyo Turkuaz.

Vallahi yalan ama gerçek olan siz dersiniz. Şarkılar çok güzel diyor. İstek şarkıya bile gerek yok demiş. Seviliyorsunuz Ayşe Hanım. Çok teşekkürler. Selam olsun size. Pazar günleri çok güzel oldu diyor. Ayşen ben çok sevindim diyor. Sesiniz de iyi geliyor. Bize Rafet Erroman'dan bir şarkı çalar mısınız? Birazdan dinletirim o zaman. Zekiye hoş geldin abicim diyor. Dinledim hafta sonu. Çok sevindim diyor evimize. Hafta sonunda neşe katmanız bizi mutlu etti diyor. Evimizin kıymetlileri sağ olun, eksik olmayın. Sabri İzmir'den, Karşıyaka Şemikler'den. Şu anda sizi Meydan Çay Ocağı'nda dinliyoruz. Torunum Atlas ve kızlarım Sinem ve Seda. Tabii ki eşim İpek ve bir de orada dinleyen arkadaşlara da selam olsun. Gökçe'nin kızları Asya ve Zeynep. Aynı zamanda bütün müşterileri de armağan etmişler sevgili dostlar. Peki. Zeliha'nın mesajı var. Şanlıurfa'dan Zeliha öğretmen. Çocukları okula gönderdim. Sizi dinliyorum. Mert Demir'den bir şarkı dinletmiştim. Sevgili öğretmenimize de buradan bütün eğitim camiasına da sevgiler, selamlar olsun. Devam edelim Utku'yla isteklere. Bu saati de artık yavaş yavaş toparlıyoruz. Varsa sizin de yazmak istedikleriniz, ben buradayım güzel insanlar. 505-188-30-0 mesaj attı. Daha önce hiç yazmayanlar, aramıza şu anda yeni katılanlar, sizleri de bekliyorum.

0: Erkan.
1: Efendim abi.
0: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
1: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
0: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
2: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor. Empara.

0: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o.
2: Popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
3: Reklam. CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
4: Sevgili dostlar, ben Altan Ertekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
3: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
5: Güzellikler dünyası.
6: Paraf'ın katkılarıyla.
7: Tarihte bugün 14 Eylül 1944 yılında radyo istasyonlarının kurulması ve genişletilmesi yasası çıktı.
5: Güzellikler dünyası.
6: Paraf'ın katkılarıyla.

Devam ediyoruz Radyo Turkuaz'da Utku ile İsteklere. Elif Sakarya'dan dinliyorum sizi. Hayatımın anlamı bir tane armağan olsun diyor gönderdiği mesajda. Mustafa abi çok yaşa. Eşim Ayşe Keskin için ve bütün Turkuaz dinleyenlerine adam gibi adamsın. Helal sana bayım yazmış. Eyvallah. Güzel insan sağ olasın. İzmir Şirin Yer'den selamlar. Pazar günde bizimlesiniz süper diyor. Hayırlı olsun. Sağ olasın Lale. Nuran ben geldim İncirliova'dan Nuran. Hoş geldin. Sıradaki şarkıyı size bırakıyorum. Özlem şarkısı olursa çok sevinirim diyor. Şu anda sizi dinliyoruz diyor. Sevgili Ufuk için ve bütün sevdikleri için de armağanım olsun. Dinleteceğim şarkı. Özcan Bey o da bizi dinliyor. İsviçre'den Özcan Yavuz. Yavuz ailesine de sevgiler, selamlar olsun. Hadi gelin bu saati birlikte kapatalım. Ardından son saatimize merhaba diyeceğiz. Bakalım son saatimizde kimler bizimle beraber ve kimler nerelerden dinliyor bizi. Varsa sizin de gönlünüzden geçenler bana ulaşabilirsiniz. 505-188-30-0 mesaj hattımız. Adınızı, nereden dinlediğinizi ve sevdiklerinize mesajlarınızı bana buradan aktarabilirsiniz.

0: Radyo Turkuvaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni eğitim öğretim yılı açılışında konuştu. Erdoğan, eğitimde fırsat eşitliğini yaygınlaştırdık, bunun için her türlü imkanı seferber ettik dedi. MİT ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin koordinasyonunda FETÖ-PDY'nin hücre evlerinde saklandıkları ve burada saklananlara yardım ettikleri tespit edilen 4 şüpheli yakalandı. Yaklaşık 17 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen için yeni eğitim öğretim yılı bugün başladı. İlk ve orta öğretimde Marif'in Kalbinde Oyun teması esas alınacak. İstanbul'da kiralık sosyal konut projesine başvurular bugün başladı. Başvurular 14-25 Eylül arası E-Devlet üzerinden yapılabiliyor. Türkiye'nin sivil havacılıkta kullandığı uçak, helikopter ve planör gibi hava araçlarının sayısı yılın ilk yarısı sonunda yıllık bazda %10 artarak 1772'ye çıktı. Türkiye genelinde 2026 su yılının 11 aylık döneminde yağışlar geçen yılın aynı dönemine göre %77 artarak son 66 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Serbest piyasada gram altın 6715, dolar 48.62, euro ise 56.19 liradan alıcı buluyor. Gelişmeleri paylaştık, hoşça kalın.
0: Radyo Turkuvaz Haber.

Çöllerde su gibi özledim seni. Özlem çekenlere, yüreğinde, bağrında o güzel sevgiyi taşıyan herkese dile getirdik şarkımızı. Son saatteyiz dostlar. 16.05 yaptık saatleri. Osman Kırşehir'den dinliyor. Sana ve orada dinleyen dostlara da selam olsun. Nurhan, Özlem var bende diyor. Hollanda'da olan çocuklarım için, Cansu Çeker ve Nilay için bir şarkı istiyorum demiş. Cirlova'dan yazmış bizlere mesajını. Allah kavuştursun diyelim. Her şey gönlünüzce olsun sizin de sevgili dostlar. Aydın'dan bir başka dostumuz var. Sevgili Muammer Bey, çok teşekkür ederim. Sizin de her şey gönlünüzce olsun. Batman'dan selamlar olsun diyor sevgili Serkan. Neriman Görgeç, arkadaşım Deniz Arıkan için sizden bir şarkı istiyorum. Özellikle onunla olan sohbetlerimi çok seviyorum demiş. Ne diyelim, dostluğunuz, güzelliğiniz, muhabbetiniz hiç bozulmasın. Devam edelim o zaman. Varsa sizin de yazmak istedikleriniz son saate dair 505-188-30-0 mesaj attığımız.

0: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler satış anında cep telefonundan tahsilat kaydı oluşturabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima
2: seninle. Ufuk, sen nasıl bir kralsın ya?
3: Oğlum ben kral değilim, Kral Masko. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
4: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
5: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Tap taze ürünleri şimdi keşfet. Getir, bir mutluluk
6: getir. Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
7: Radyo Turkuaz.
8: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
9: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
10: Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.

0: Detaylı bilgi için otosor.com.tr.
1: Radyo Turkuaz. İstanbul 93.6. 93.6. Ankara 90.2. 90.2. İzmir 101. 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.
2: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
3: Japan Dilegno ile zamansız çıktık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de. Mondium'a bak.
4: Reklam. Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
5: Türkiye İstatistik Kurumu, Temmuz ayına ilişkin dış ticaret endekslerini açıkladı. Buna göre ihracat birim değer endeksi Temmuz'da geçen yılın aynı ayına kıyasla %8,2 yükseldi. Endeks Temmuz 2025'e göre gıda, içecek ve tütünde %6,5, ham maddelerde %10, yakıtlarda %39,4 ve imalat sanayisinde %6,1 arttı.
4: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.

Vermem diyor, seni ellere vermem. Allah rahmet eylesin. Merhabalar, aleyküm selam Havva. Sıradaki şarkı Turkuaz dinleyenler için bir de canım dünürme gelsin demiş Havva Hanım. Selam olsun size de, güzel bir şarkıyla eşlik edeceğim. Aslı Erzurum'dan dinliyor. Sevgiler, selamlar olsun. Bazı mesajlar açılmıyor burada yalnız. Bu WhatsApp'taki durum değişince biraz karmaşıklaştı durum, bakacağız ama. Serkan, gönülden dinlediğimiz Turkuaz Radyosu'na hayırlı yayınlar dilerim. Sıradaki şarkı elinden gelenin en güzelini, en iyisini yapan sevdiğim kadın, iyi ki varsın diyor göndermiş olduğu mesajında. Sizlere de armağan olsun. Nuran kulaklığı taktım demiş. Öyle güzel dinliyorum ki elim çayımda demiş. Pencere kenarında oturdum, sizi dinliyorum. İyi ki varsınız demiş. Bize çok iyi geliyorsunuz. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Şu anda kimler nerede ne yapıyor bilmiyorum ama eminim ki şarkılarda ayrı bir anlam katıyordur size. Bir şarkı daha var. Hadi dinleyelim şarkımızı. Ardından devam edeceğiz. Artık son 45 dakikamız Radyo Turkuaz'da. 505-188-30-0 mesaj attı. Instagram Radyo Turkuaz, X'te Radyo Turkuaz, bir kez daha hatırlatmasını yapalım.

gitme diyor, sana muhtacım, ne güzel değil mi? Fatma, hafta sonu sizi duymak güzeldi diyor. Aydın Germencik Bozköy'de incir toplarken dinliyorum sizi. Bu yıl incirler vallahi demiş, geçen yılın fiyatlarının altında demiş. Çok mu var bu sene? İnşallah her şey gönlünüzce olsun sizin de. Oo, Yuşa kardeşim hoş geldin. Yuşa'yla istekler size yeter. Yuşa'yı ben çok severim. Çaylar kirazdan kalmaz birazdan mı diyorsun? Peki, teşekkür ederim. Eline sağlık, hakkını helal et. Eyvallah. Nihat, o da bizi dinliyor. Marmara Adası'ndan Kempes. Eyvallah, çok eski bir futbolcudur Kempes. Yani benim gibi yaşı 80 civarında olanlar iyi bilir. Eşim Nurhan için sizden bir şarkı istiyorum. Selam olsun size de. Dinleteceğim şarkı. Ayrıca Hamdi'ye Bursa'dan dinliyor. Ben de buradayım diyor, sizi dinliyorum, bir yandan da çalışıyorum. Dün tesadüfen diyor radyoda programınıza denk geldim. Çok teşekkürler. Daha önümüzdeki günlerde daha da böyle bir farklı olacak program. Daha bir interaktif olacağız. Sizleri daha çok davet edeceğiz programımızın içerisine. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Beğendiyseniz ne mutlu bize. Devam edelim Utku ile isteklere. 505-188-30-0 mesaj attığımız. Bakalım şu anda kimler nereden dinliyor. Son yarım saatte ufak bir yoklama alacağım. Kısa kısa isim ve şehir yazarak bana ulaşabilirsiniz.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Vakıfbank'tan dört dörtlük fırsat. Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında eğitim, sigorta, sağlık ve vergi ödemelerinde 4 taksit, ayrıca troy kartlara özel eğitim ödemelerinde 6 taksit fırsatı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima
2: seninle. Ufuk, sen nasıl bir kralsın ya?
3: Oğlum ben kral değilim, Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
4: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
5: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat, Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye, ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart. İstersen Neon 1.
6: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
7: Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
8: Radyo Turkuaz.
9: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
10: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
7: İstanbul en iyi müziği 93.6 Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
8: Radyo Turkuaz.
11: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

sesin hep kulaklarımda. Utku ile

sensiz kal, aşk yüzü görme. Artık yavaş yavaş toparlıyoruz programımızı. İpek Hatay'dan dinliyor. İpek için ve bütün sevdikleri için. Aysu ben, Ankara'dan sizi dinliyorum diyor kurabiye yaparken. Selam olsun size de, kolaylıklar diliyorum. Son şarkılar hazır. Nihat, ben teşekkür ederim Nihat Bey ve bütün sevdiklerine. Nurhan, İncirliova'dan ben de buradayım diyorlar. Hilal Ege, Hatay'dan dinliyor bizi. Drone kursuna gidiyorum diyor. Sıradaki şarkı da senin için armağan olsun. Çamlıca'dan Beril Hanım, çok teşekkürler. İyi ki sizler de varsınız. Kastamonu İnebolu'dan sizden bir şarkı bekliyorum demiş Habibe Hanım. Size ve sevdiklerinize armağandır dinleteceğim şarkı.

Fatma Bursa'dan dinliyor bizi. Evde araba değişmeyen tek frekans diyor. Kışlık hazırlıklarıyla beraber Allah kolaylık versin, bereketli olsun. Adana'dan Bahtiyar ben. 3 yaşındaki oğlum Kuzey ile birlikte sizi dinliyoruz. Son şarkılarım sizlere de hediyemdir. Saadet, o da bizi Rizle'den dinliyor. Sizlere ve sevdiklerinize armağanım olsun. Dinleteceğim son şarkılar. Evet, ben artık müsaademi istiyorum. Az sonra Hop Dedik Ayhan sizlerle birlikte. Allah sağlık saat verirse yarın yine aynı saatte, saatler 14'ü gösterdiğinde yeniden kavuşmak ümidiyle herkese mutlu, sağlıklı, güzel bir hafta diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun dostlar. Allah'a ısmarladık.

0: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler ödeme ve tahsilat işlemlerini tamamen dijital ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyor. İşler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
1: Standart vadeli, ileri vadeli ve kademeli takip.

0: otosor.com.tr.
1: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: İzmir, en iyi müziği 101 Radyo Turkuvaz'dan dinliyor.
3: Radyo Turkuvaz.

0: Japan Dilegno ile zamansız çıktık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de. Bak, Mondium'a bak.
1: Reklam. Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni eğitim öğretim yılı açılışında konuştu. Erdoğan, eğitimde fırsat eşitliğini yaygınlaştırdık, bunun için her türlü imkanı seferber ettik dedi. MİT ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin koordinasyonunda FETÖ-PDY'nin hücre evlerinde saklandıkları ve burada saklananlara yardım ettikleri tespit edilen 4 şüpheli yakalandı. Yaklaşık 17 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen için yeni eğitim öğretim yılı bugün başladı. İlk ve orta öğretimde Marif'in Kalbinde Oyun teması esas alınacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan 15-16 Eylül tarihlerinde Azerbaycan'a ziyaret gerçekleştirecek. Görüşmelerde Ermenistan'da normalleşme süreci, Karabağ'daki altyapının iyileştirilmesi gibi konuların konuşulması bekleniyor. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, bugün Türkiye kendi ilacını, aşısını ve cihazını geliştiriyor. Türkiye'nin sağlık sistemi dünyada örnek gösterilen bir noktaya varmıştır dedi. Dezenformasyonla mücadele merkezince toplumsal bilinç ve farkındalık çalışmaları kapsamında ilkokul, ortaokul ve liselerde medya ve bilgi okuryazarlığı kulüpleri kurulacak. Güneş enerjisinin elektrik üretimindeki payı 2016-2026 döneminde 28 kat artışla %11,6'ya, rüzgarın payı 1,1 kat artışla %12,1'e yükseldi. Gelişmeleri paylaştık, hoşça kalın.
0: Radyo Turkuaz Haber.

bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları Hop Dedik Show'u sunar.

0: Alo alo, muhterem Sami. Bu istasyon Radyo Turkuaz. Şarkılı türkülü, eğlenceli neşriyatımız Hop Dedik Ayhan Show başlıyor.
1: İyi akşamlar, sevgiler, saygılar. Lubex Motor Yağları Hop Dedik Show şu dakika itibariyle başlıyoruz. 14 Eylül, saatler 17.06'yı gösteriyor. Benim güzel ülkeme, yurt dışında yaşayan dinleyicilerime herkese selamlar, saygılar. WhatsApp hattımız 0505 188 30.00. Dileyen sesli, dileyen yazılı mesajlarını bizlere gönderebilir. Saat 6 gibi de ortaya bir konu atarız, onu tartışırız. 8'e

0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
1: Reklam.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Yeni eğitim ve öğretim yılı öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize hayırlı olsun.
4: Abdullah Özdemir, AK Parti İstanbul İl Başkanı.
5: DKP cüzdandan business class yolcularına özel fırsat. 14-20 Eylül tarihleri arasında Türk Hava Yolları yurt içi tek yön veya gidiş dönüş business class biletinizi TKP cüzdanla alın, 5000 TL'ye kadar TK para kazanın. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
6: Sen nasıl bir kralsın ya?
7: Oğlum ben kral değilim, Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
8: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
9: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
10: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
11: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
0: Ankara, en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
12: Radyo Turkuaz.
13: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
14: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
15: Bankkart, seni düşünür o.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.

0: Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Akşamlar, sevgiler, saygılar, hanımlar, beyler. 14 Eylül günlerden pazartesi, okulların açıldığı hafta, saatler 17.20'yi gösteriyor. İstanbul'da trafik yoğunluğu %58 seviyesinde. Kolaylıklar diliyorum yollarda olanlara. Ve bakalım kimler nerede neler yapıyor.
2: Merhaba Yen abi, ben Giresun'dan Ege. Ben bugün 5. sınıfa başladım.
1: Öyle mi?
2: Beden eğitimi öğretmenim de babam. İyi akşamlar diliyorum.
1: Aa, baban aynı zamanda öğretmen. İyi, hadi bakalım öğretsin. Sen ama baban daha iyi olsa yine de derslerini güzel çalış. Torpil bekleme. Tamam mı? Aynen devam. Efendim. Saat 6 gibi de ortaya bir konu atarız. Güzel bir şekilde onu tartışırız ama o vakte kadar da şöyle şarkılar güzel bir şekilde aksın istiyorum. Aramıza yeni katılan dinleyicilerimiz var. Onlara da bir selam iletelim.

0: bir reklam arası verelim. Hemen ardından Lubex motor yağları Hop Dedik Show. Yavaş yavaş ısınalım bakalım şöyle. Saat 6'da ilginç konularımız var. Reklam sonrası buradayız.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.

0: gelecek. Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Ooo, her yerden sipariş aldık.
2: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
1: Tabii ya.
2: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
1: Tami.
2: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
3: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
4: TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
5: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL, toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bir

0: ve merkezi ve değerli ve güvenli ve anahtar teslim özel fırsatlarla ve Sancaktepe Merkez. Ferah bir yaşam sunan yatay mimarisi, merkezi konumu, ailenizle birlikte huzurlu vakit geçirebileceğiniz sosyal alanları ve çevre dostu özellikleriyle geleceğe yatırım yapmak isteyenleri bekleyen ve Sancaktepe Merkez'de Vakıf GEO güvencesiyle yaşam başlıyor. Anahtar teslim özel fırsatlardan yararlanmak için hemen web sitemizi ziyaret edin, İstanbul'un en merkezi lokasyonlarından birinde avantajı değerlendirin. Vakıf GEO, geleneğin gücü, geleceğin inşası.
1: Radyo Turkuaz. İstanbul 93.6. 93.6. Ankara 90.2. 90.2. İzmir 101. 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
2: Radyo Turkuaz.
1: Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.
3: Popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
4: Japan Dilegno ile zamansız çıktık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de. Mondium'a bak.
5: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının

akşam dönüş yapıyorlar. Şu an mı daha rahat, sabah mı daha rahat? Ne diyorsunuz? Yoksa her akşamki trafik mi? Bugün tabii okulların biraz geç açılması, erken veda. Bugüne dair tabii böyle. Ama yarından itibaren yavaş yavaş saatler oturacak ve trafik yoğunluğu yine devam edecek. Şu anda 160 yoğunluk var. Sabah trafiği mi, akşam trafiği mi diye sizlere sorayım ben. Güne nasıl başladınız, nasıl bitiriyorsunuz? 0505 188 30 çift 0 WhatsApp hattımız. Sesli mesaj yollayabilirsiniz. Sesinizi

0: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
1: Hemen reklam sonrası tekrar buradayız efendim. İyi akşamlar, sevgiler, saygılar. Burası neresiymiş bir bakalım.
2: Ayhan abi.
1: Efendim, Resul.
2: Yolda dönüyorum eve.
1: Tamam.
2: Akşam trafiği mi, sabah trafiği mi dersen bana göre.
1: Onu merak ettim ben. Bugün için tabii, bugün özelinde.
2: Akşam trafiği daha zor.
1: Neden?
2: Çünkü herkes yorgun, aç. Bir an önce eve gidip üstündekileri çıkarmak istiyor.
1: Hemen bir çekyat elde kumanda.
2: Bence akşam trafiği daha gergin, daha agresif.
1: Peki. Ama yine de aman kavgasız gürültüsüz evlerimize varalım. Huzurlu yuvamıza. Batman'dan Ömer. Ve sevgili Ramazan kardeşlerime selam. Batman'da Radyo Turkuaz 1 numara. Her zaman söylüyoruz 1 numara. Selamların en büyük sana demiş. Teşekkür ediyorum. Sağ olasın kardeşlerim. Saat 6 gibi ortaya bir konu atalım. Hep beraber tartışalım, konuşalım. Anlaştık mı?

0: Saat 6'dan itibaren günü konusu. Lubex motor yağlarında her gün bir saat konuşuyoruz, eğleniyoruz. Güzel de yorumlar geliyor. Şimdi bir reklam arası, sonra konumuz geliyor.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
2: Yeni eğitim ve öğretim yılı öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize hayırlı olsun.
3: Abdullah Özdemir, AK Parti İstanbul İl Başkanı.
4: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla. Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de. Renault'unuza Renault'dan daha iyi kim bakabilir?
5: DKP cüzdandan business class yolcularına özel fırsat. 14-20 Eylül tarihleri arasında Türk Hava Yolları yurt içi tek yön veya gidiş dönüş business class biletinizi TKP cüzdanla alın, 5000 TL'ye kadar TK para kazanın. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
6: Ufuk, sen nasıl bir kralsın ya?
7: Oğlum ben kral değilim, Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
8: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
9: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
10: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
11: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
12: İstanbul en iyi müziği 93.6 Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
13: Radyo Turkuaz.
14: Mutlu yıllar mutlu akü.
15: Size de mutlu yollar Erol Evgin.
16: Bir numara mutlu akü, yollarda hep bir numara.
15: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
16: Mutlu akü bir numara.
12: İzmir, en iyi müziği 101 Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
13: Radyo Turkuaz.

0: Detaylı bilgi için otosor.com.tr.
1: Türkiye BES modellerini arıyor.
2: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliğin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
3: Japan Dilegno ile zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de. Mondium'a bak.
4: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
5: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
6: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
5: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı. Güzellikler
7: dünyası. Parafın katkılarıyla.
8: Tarihte bugün 14 Eylül 1944 yılında radyo istasyonlarının kurulması ve genişletilmesi yasası çıktı. Güzellikler
7: dünyası. Parafın katkılarıyla.

0: Gencebay şarkısı izler yorumuyla geldi. Kabahat seni seven de. Dostlar nasılsınız, iyi misiniz? Her şey yolunda mı? İyi akşamlar. Aramız yeni katılanlar var, onları görüyorum. Onlara da selamlar. Alkışlarla onları da buraya doğru alalım bakalım. Şimdi günün konusuyla alakalı olarak hep tartışılan bir şey var. Kadınlar iyi şoför müdür? Erkekler mi daha iyi şofördür? Ben genel manada cinsiyet ayrımı yapmam. Kurallara uyuyor mu, uymuyor mu? Ona bakarım tabii ki. Ama ve lakin yeri geliyor böyle biz erkeklerin bazen hanımlara inceden, bu eşiniz de olabilir, sevgiliniz de, böyle bir şoförlüğüyle ilgili işte hani onu birazcık da inciterek, yani sen bilmiyorsun bu işi, öyle olur mu falan filan. Mesela bir koltukta giderken eğer beyefendi arabayı kullanıyorsa hanımefendi işiyle ilgilenir, ne bileyim makyaj yapar, telefonda konuşur filan. Ama aynı koltukta şoför kadınsa kocası dört gözle onun arabayı nasıl kullandığına bakar. Devamlı uyarır. Dur sinyal ver bilmem ne. Bu niye böyle oluyor? Aslında bunu soracağız. Şimdi bir hanımefendi alışveriş merkezine gitmiş. Aracını park edecek. Orada bir tane iki tane adam. Oraya girme giremezsiniz. Yani zor olur. İsterseniz ileride boş yerler falan diye. Kadına biraz kafa vermişler. O da bozulmuş ya. Diyor ki ya AVM'nin otoparkındayım. Fakat hep yani bu erkeklerin park etme konusunda gereksiz size uyarıları.
1: Bu erkeklerin o park etme konusunda gereksiz işgüzarlık yapmalarından gerçekten artık bir tat düştüm.
0: Bundan hanımlar gerçekten şikayetçilermiş. Şikayetçi olan hanımları da alalım.
1: Bu durumdan hiç hoşlanmıyorum.
0: Neden? Söyleyin.
1: Bak şimdi, durmaya çalıştığım yer şurası, tamam mı?
0: Tamam, gördüm.
1: Ortadaki benim arabam.
0: Tamam.
1: Ve ben sanki oraya giremeyecekmişim gibi bana böyle, abla istersen ileriye dur, abla istersen şurada boş yer var.
0: Şimdi ben bu ülkenin insanıyım. Bu ülke... Şimdi bu hanımefendinin anlattığı gibi kesin böyle olmuştur. Abla istersen ileride daha rahat yerler var falan. Peki adamın arabası. Şimdi bir araba burada, bir araba burada. Üçlü park ediliyor ya, ortası boş. Hanımefendi geldi. Adamlar da hemen bir işkilleniyorlar. Acaba oraya girebilecek mi, giremeyecek mi? İstersen ileride boşluk var. Dostlar bunu soracağım sizlere. Yorumlarınızı alabilir miyim? Hem beyler hem hanımefendiler. Kadınların şoförlüğüne niye güvenmiyoruz da devamlı bir uyarı içerisindeyiz? Bu tanımadığımız bir hanımefendi de olabilir, eşimiz de olabilir, kız kardeşimiz de olabilir. Niye böyle kadınları özellikle trafikte, o arabalarını park ederken otoparkta, orada burada zorbalıyoruz? Bunu merak ediyorum ben. 0505 188 30 çift 0 ricamdır. Şikayetçi olan hanımlar da evet, hanımefendi doğru söylüyor, biz de bundan bunaldık artık diyenler de olabilir. Takmıyorum diyenler de olabilir.

0: Radyo Turkuvaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni eğitim öğretim yılı açılışında konuştu. Erdoğan, eğitimde fırsat eşitliğini yaygınlaştırdık, bunun için her türlü imkanı seferber ettik dedi. MİT ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin koordinasyonunda FETÖ-PDY'nin hücre evlerinde saklandıkları ve burada saklananlara yardım ettikleri tespit edilen 4 şüpheli yakalandı. Yaklaşık 17 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen için yeni eğitim öğretim yılı bugün başladı. İlk ve orta öğretimde marifin kalbinde oyun teması esas alınacak. Yemen hükümeti son bir ayda ülkenin batısındaki kıyı bölgelerinde Husilerle girilen çatışmalardan 500'den fazla askerin, 1000'den fazla sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı. İki İsrailli yönetmenin Gazze'deki soykırımı anlattığı, Venedik Festivali ön gösteriminde 25 dakika ayakta alkışlanan NASA belgeseli jüri özel ödülüne layık görüldü. Süper Lig'in 5. haftasında kapanış maçı bugün yapılacak. Gaziantep saatler 20'yi gösterdiğinde sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Akaryakıttaki artış elektrikli otomobillerin avantajını artırdı. Aradaki maliyet farkı benzine göre %28, dizele göre ise %29 daha az. Gelişmeleri paylaştık, hoşça kalın.
0: Radyo Turkuvaz

0: Şimdi dinleyeceğin şarkının Diyanar'da planın olduğunu biliyor musun? Diyanar günün şarkısını sunar.
1: Ooo, şansa bak, çok güzel şarkı çıktı valla. Nur Yoldaş, Mihrimah.

Sultan falan değil mi? Var mı yani böyle tanıdığınız mihmah olan isimler? Ben hep diyorum ya, eski isimlerden bahsetmek, onları yaşatmak lazım diye. Bu da o özel isimlerden bir tanesi. Şimdi onun hakkında güzel görüşler var.

0: Diyanar Gün'ün şarkısını sundu.
1: Hop dedik. Hop dedik. Şimdi az evvel dedim ya, karı koca mesela gidiyorlar otomobildeler. Beyefendi arabayı kullanırken hanımlar genel manada ya makyaj yaparlar ya işte eşle dostla konuşurlar, WhatsApp çevresine bakarlar falan. Tam tersi, karı koca yolda gidiyorlar, hanımefendi arabayı kullanıyor. Beyefendi pür dikkat, oraya girme, onu yapma, bunu yapma, arkada araba var falan, ortalığı bir geriyorlar. Tam bunu söyledim, Kırşehir'den Mesut da fotoğrafını yolladı tam da şimdi diyor. Yenge arabayı kullanıyor, Mesut Bey de bize fotoğrafı göndermiş. Gergin olmayalım, sakin olalım Mesut Bey. Sakin olalım. Peki, kadınları trafikte erkekler niye zorbalıyorlar? Ya da trafiğin dışında, diyelim ki bir AVM'ye girdiler. Orada aracı park edecekler. Hemen adamlar bir duruyorlar. Bir yol vermiş. Yani iki arabanın arasına girecek hanımefendi. Adamın da arabası orada diyelim ki. İşte oraya girer mi, giremez mi? Kafada onu kuruyor. Yardımcı olayım diyor bir taraftan, yanlış anlaşılır diyor. Kimisi de şey diyor, siz oraya giremezsiniz ama ileride boşluk var diyor. Sırf kendi arabasına bir hani zarar gelir mi diye düşünüyor ya, ondan dolayı. Vedat Bey buyurun.
2: Abi kadınlar çok kötü araba kullanıyor.
1: Ama genelleme yapmak da yanlış değil mi Vedat?
2: O direksiyon, o el boy mesafesi, kol mesafesi nasıl olur ya?
1: Evet. Koltuğu öne çekenden.
2: Kapatıyorlar.
1: Evet.
2: Yol benim diyorlar.
1: Evet.
2: Kitleniyorlar yani. Yok yok Ayhan abi, bu işte bir sıkıntı var. Sakarya Vedat.
3: Şunu sustursana.
1: Selcan diyor ki bir gün park ediyorum, milimlik park ettim diyor. Arabadan indim, amcanın teki geldi. Dedi ki sürücü kursunda öğrettikleri gibi vallahi milimi milimine nasıl park ettin kızım demiş. Seni ayakta alkışlıyorum demiş. Erkekler genelde kadınları diyor trafikte kıskanıyorlar diyor Selcan Hanım. Peki devam edelim. Ferdi Konya. Abi kadınların panik yönetimi trafikte biraz zayıf, en azından büyük bir kısmının. Kaza yaptıktan sonra şey diyorlar genelde, öf üstüme gelmeyin, üstüme gelmeyin falan diyorlarmış. Bilmiyorum doğru mu? Devam edelim. Mehmet diyor ki, ya diyor şimdi niye tedirgin olmayalım ki diyor bizler diyor. Oldu da diyor hanımefendi diyor sürttü ya. Ama bunu bir erkek de yapabilir yani. Ya da çarptı, sanayide girdim mi çıkılmıyor diyor. Bu artık kadın erkek değil, herkesin başına gelebilir yani. Buyurun. Salih Bey.
4: Merhabalar, ben Bursa'dan Salih Toprak.
1: Buyurun.
4: Ben bu erkeklerin bayanlar karşısına yapmış olduğu bu yorumu kesinlikle kaldırmıyorum.
1: Öyle mi?
4: Çünkü bayanlar gerçekten daha dikkatli araba kullanıyor.
1: Oo.
5: Helal olsun sana be. Öpün ulan.
1: Konuşacağız. Bir reklam arası verelim.
6: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
7: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Oh, ne güzel çalıyor değil mi?
9: Ya insanın içine huzur veriyor.
10: Anne babaların bu ara en sevdiği parça okul zili. En sevdiği hesap avans hesap. Okul alışverişini rahatlatmak için siz de hemen Garanti BBVA Mobile girin. Avans hesabınızı açıp 3 aya varan taksitle geri ödeyin. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de.
11: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası sigortamnet'ten alınır.
12: Kazancım net, sigortam net.
13: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat, Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye, ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart.
14: İstersen Neon 1.
15: Umran Oto Ekspertiz.
11: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
14: Bankkart, seni düşünür o.
15: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
16: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
17: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
18: Serkan!
19: Efendim abi?
18: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi vardı dükkan için, onu halledeceğim.
19: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
18: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
20: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.

0: sabit fiyatla.
1: Daha uyguna.
2: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
3: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
6: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Müziğin rengi. Radyo Turkuaz.

0: Akıfbank Vino iş yeri mobil ile işletmeler mağazada, kapıda, sahada, her an her yerde tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Akıfbank daima seninle.
1: Sevgiler, saygılar. Optelik Show sizler için yayında. Lubex Motor Yağları Optelik

0: gelmiş. Bir geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Devam edelim bakalım. Şimdi bir hanımefendi video çekmiş. Yeni açanlar için söylüyorum. Kendi sesini de birazdan dinletirim. Ondan sonra alışveriş merkezinde üçlü araçlar var ya, otopark aracı yeri. Bir tanesi solda, bir tanesi sağda. Ortada boşluk var. Hanımefendi oraya girmeye çalışırken bir aracın sahibi oradayken şey demiş. İsterseniz ileride daha boş yer var demiş. Kadın da buna bozulmuş. Yani ne var, ben oraya giremez miyim? Niye orada arabanın başında ben? Mesela bu da psikolojik bir gerginlik oluşturuyor. Yani bu erkek kadın da fark etmez. Diyelim ki bir yere park edeceksiniz. Yan araçta birisi varsa çıkıyor, size bakıyor falan filan. Ha, siz de gerilirsiniz yani, sanki giremeyecekmiş gibi. Böyle bir durum. Hanımefendi de bozulmuş. Arkadaş diyor, yani beni uyarmanıza gerek yok ki, ben sonuçta buraya bir şekilde gireceğim yani diyor. Ben de size sordum, erkekler niye bu kadar geriliyorlar? Özellikle hanımefendileri gördükleri zaman trafikte orada burada.
1: Selamlar.
0: Buyurun.
1: Bugün de Konya'dan Adana'ya geçiyorum. Hatta yanımda iş arkadaşım var. Yeni bir dinleyici kazandırdım sana.
0: Teşekkür ederim.
1: Hemen konumuza gelelim.
0: Öner.
1: Bayanları bence trafikte zorbalık falan yapmamak lazım. Hanımefendiler, hanımefendiler. Kadınlarımız gerçekten trafikte kurallara uyuyorlar.
0: Evet.
1: Bence hiç yapmamak lazım. Dikkat etmemiz lazım erkekler olarak. Öyle düşünüyorum. Saygılar, sevgiler herkese.
0: Şu sözlerinde birçok hanım hakikaten çok memnun olmuştur, onu söyleyeyim.
2: Ay, ne kadar değişik bir tip.
0: Oya Hanım merhaba. Nur Yoldaş 10 numara, teşekkür ederiz diyor. Güzel şarkıdır. Vedat merhaba.
3: Ankara Çubuk'tan Vedat ben.
0: Buyurun.
3: Mikser şoförüyüm.
0: Mikser.
3: Adaşım Vedat Bey'e katılıyorum.
0: Hangi konuda?
3: Kadınlar gerçekten de kötü.
0: Allah
3: şoförlük
0: Allah.
3: Yapıyorlar.
0: Evet.
3: Altındaki aracın hakimiyeti sıfır bir şekilde direksiyon başındalar.
0: Genelleme yapmayalım şimdi Vedat Bey. Bugün de bir kaza oldu İstanbul'da. Damper açık unutmuş adam. Aracın kasası bir yerde, damper arkada kaldı filan. Onu da kullanan erkek yani. Allah tabii hiçbirinizi başına kaza bela vermesin. Ama sonuçta çok da böyle, kadınlar öyle, erkekler böyle dersek işin içinden bir türlü çıkamıyoruz. Hatta ben size bir şey söyleyeyim. Anadolu Ajansı yayınladı geçtiğimiz yılın Türkiye'de kaza raporunu. Erkekler daha fazla kaza yapmış. Net yani, bu net görülen bir şey. Diyeceksiniz trafikte seyreden erkek sayısı fazla, ondan dolayı olabilir mi? Vallahi bilmiyorum ama geçen yıl gerçekleşen trafik kazalarında erkeklerin kaza yapma oranı %70'leri bulmuş durumda. Kadınlar daha az sayıda kaza yapıyorlar. Hadi buyurun, bunu ne yapacağız? Dileyenler internetten bakabilirler. Rakamlar var. Bakalım kimler neler söyleyecek. Türkiye'de ölümlü yaralanmalı trafik kazasına neden olan geçtiğimiz yıl toplam 345.489 kusura bakıldığında kusurların %90'ı sürücü hatası. Kadın erkek ayrımı yok. Türkiye'deki kazalarda kusurların yüksek oranı sürücülerde. %7,7'ye ya da %0,8 taşıt. Taşıtlar daha iyi mesela. Ve 0,3 yol kaynaklı. Yolların da mesela çok da bir suçu yok yani. Dış dönüyor dolaşıyor. Kusurun %90'ı sürücülerde. Bu çok önemli. Çok yüksek bir oran.

0: Derken ölürüm sana. Kaç kişi acaba Tarkan gibi o açılışı yapmak istiyor? Level yukarıya doğru kalkıyorsunuz ya. Bir anda Tarkan gibi oynamak. Bazen benim de aklıma gelmiyor değil. O kadar çünkü bütünleşmiş. Tarkan buradaydı. Bir de Sıla yorumu alalım. Bir de hanımefendi görüşü alalım. Eylül Hanım merhaba.
1: Merhaba.
0: Eylem Hanım Özür.
1: Mardin'den yazıyorum.
0: Buyurun.
1: Şu an ben yoldayım. İşten çıktım.
0: Nasıl gidiyor?
1: Aracımı da kullanıyorum. Sizleri de dinliyorum.
0: Şahane.
1: Sakin sakin de ilerliyorum.
0: Tamam.
1: Bir akşam trafiğini de biliyorsunuz. Bence gayet iyiyiz biz kadınlar.

küçük küçük rakamlar da verelim. Sonuçta kamu hizmeti yapıyoruz. Bir işe de yarasın yayınımız. Hani belki şu anda trafiktesiniz. Şimdi Türkiye'de geçen yıl 2025 yılı ölümlü yaralanmalı trafik kazasına neden olan toplam kazalarda ilk 3 sırada 1190 ölümle yayaya çarpma var dostlar. Yayaya çarpma 1190 ölümle meydana

0: gelmiş. 1171 ölümlü kaza ise yoldan çıkma. Tabii ki araçların devrilmesi, savrulması, takla atması. Bu yaya çarpma mesela konusu özellikle işte ışıklarda, yaya geçitlerinde o konuda daha da bilinçlenmemiz gerektiğini ortaya çıkarıyor. Bir de çok dikkat edilmesi gereken konulardan bir tanesi çocukların yola atlama durumu. Bazen anne ve babalar dönem dönemde televizyonda ya da sosyal medyada da görüyorsunuzdur. Annesi elinden tutmuyor ya da bir anlık bir şey topun peşinden koşturuyor sokağa doğru. O anda gelen araç. Yani maalesef o kazalar da oldukça fazla. Çocuklarımızın da sadece okulda değil evde de bu konularda eğitilmesi gerekiyor. Bunu da hatırlatalım. Yayaya çarpma en çok ölümlü kaza. Bunu iletmiş olalım. Bir reklam arası verelim.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
2: Reklam.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Garanti BBVA.

0: TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
1: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Top taze ürünleri şimdi keşfet. Getir,
2: Umran Oto Ekspertiz. İstanbul en iyi müziği 93.6 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.

Anadolu Hayat Emekliliğin mobil uygulaması AHE Mobil'e giriş yapmanız. Hemen AHE Mobil'e girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
2: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
3: Haydi bakalım devam edelim. Hatice Hanım diyor ki Bursa'dan selamlar. Özellikle ehliyet aldığımızın ilk yıllarında Sedar bir yerden geçerken camdan çıkıyorlar, seni uyarıyorlar. Buradan kamyon geçer abla, buradan kamyon geçer. Bu bile başlı başına bir cinnet sebebi diyor yani. Eyvallah. Almanya'dayız Ali, iyi akşamlar. Benim eşim de diyor dikkatli değil, çok abartılı şekilde dikkatli diyor. Benim hanım yanda otururken bile frene basıyor diyor. Takip mesafesini koru bilmem ne, beni devamlı uyarıyor demiş. Almanya'dayız Ali. Buyurun Ergün Bey, sizi dinleyelim.
4: Ay hanım Ergün Bey, nasılsın kardeşim?
3: Teşekkür ederim, sizler.
4: Hayırlı haftalarınız olsun.
3: Sağ ol hepimize.
4: Valla öyle düşünen erkek şoförler herkes insanı kendisi gibi sanarmış.
3: Evet.
4: Demek ki iyi şoför değiller, beceremiyorlar, sağa sola vuruyorlar, öyle düşünüyorlar.

0: Ya ne alakası var? Ben o ablanın yerinde olsam mahsus arabaya resmen çizerim. Bu eziyeyi çıksın o da ekmeğini yesin.
1: Ama adamlar da ayrılmıyor. Kadın park edene kadar uzaktan bakıyorlar. Acaba oraya park edecek mi edemeyecek mi diye. Böyle de bir mevzu. Peki dostlar, görüşleri almaya devam edeceğiz. 0505 188 30 çift 0 WhatsApp hattımız. Böyle sesli ve yazılı mesajlar gönderebilirsiniz. Anlaştık mı?
2: Çok teşekkür ederim canım.

0: okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: Müziğin rengi. Radyo Turkuaz.

0: İyi akşamlar.
1: Aman veririm üstadım. Şükür görüşlere.
0: Şükür görüşlere, herkese selamlar. Konu hakkında şahane görüşler var, onları birazdan alacağız. Samsun'da ilginç bir olay yaşanmış. Samsun'da bir vatandaş acil servise giriş nedeni sosyal medyada gündem oldu diye yazılmış. Şöyle, bilgisayara girmişler oradaki görevliler. Lütfen bir şikayet bilgisi belirtin deniyor. Hastanenin önünden geçerken bir serum taktırayım demiş. Acil bir şikayeti yok.
2: Yok demek.
0: Samsun'da bir vatandaşı acil servise gitme konusu gündeme gelmiş. Acil bir şeyim yok, bir serum taktırayım hazır geçerken demiş. Ya böyle bir şey olabilir mi cidden? İki şık var ya, gerçekten böyle istedi ya da dalga geçiyor, bilemiyoruz ki. Acı bir şey ama dalga geçiyorsa oradaki sağlık görevlilerine bu kadar. Öbür türlü de şikayet yokken de serum taktırmak, bu da büyük cahillik aslında. İlginç olay. Baya baya resmi evrağa işlenmiş yani bu. Allah hakikaten orada çalışanlara da koydu.

0: Zaman ilerliyor. Konu hakkında görüşler almaya devam edelim. Bir alışveriş merkezinde iki aracın arasına girmeye çalışırken hanımefendi, hemen yandaki aracın sahibi bir beyefendi, eğer zorlanırsanız ileride boşluk var demiş. Kadın da diyor ki, burada amaç diyor aslında zorbalamak diyor. İlerideki boşluğa girip girmemek değil diyor konu diyor. Orada amaç hani ben giremem, arabasına zarar veririm falan. Böyle bir düşünce olamaz diyor.
1: Gereksiz işgüzarlık yapmalarından gerçekten artık kitap düştüm. Evet. Bu duruma hiç hoşlanmıyorum.
0: Bütün kadınlar böyle mi düşünüyor gerçekten? Yani erkeklerin bu hani hanımefendilere yardımcı olma arzusu aslında bir işgüzarlık mı?
1: Bak şimdi, durmaya çalıştığım yer şurası, tamam mı?
0: Evet.
1: Şu ortadaki benim arabam.
0: Evet.
1: Ve ben sanki oraya giremeyecekmişim gibi bana böyle abla istersen ileriye dur. Abla istersen şurada boş yer var. Ya bana niye yer gösteriyorsun kardeşim?
0: Birincisi gerçekten yardımcı mı olmaya çalışıyor? İkincisi ya ne alakası var? Kadın doğru söylüyor. Tamamıyla adam kendi arabasına hani bir şey olur derdiyle falan. Şimdi bakalım kimler neler söylüyor. Buyurun.
2: Merhaba, ben Özlem.
0: Merhaba, hoş geldiniz.
2: Sizi Bursa'dan dinliyorum.
0: Buyurun efendim.
2: Erkekler kuralsız araç kullandıkları için ve biz de kurallara uyduğumuz için biz daha çok göze batıyoruz. O yüzden bizim aracı kullanmamızı istemiyorlar.
0: Kadınlar kurallara daha çok uydukları için bu erkeklerin hoşuna gitmiyor. Nur Liverpool'dan bildiriyor. Vallahi diyor, biz İngiltere'deyiz. Direksiyon sağda da olsa, solda da olsa, ki orada direksiyon sağ tarafta biliyorsunuz. Hiç diyor, biz diyor kullanırız diyor. Hem burada hem diğer ülkelerde. Ama işte Türkiye'de başka oluyor işler. Devam edelim. Bir buçuk sene oldu ehliyetimi alalı. Ülke Hanım yazmış. Maşallah, sübhanallah. Arabada bir tane bile çizdiğim yok. Bir tane trafik cezam yok. Eşim 40 yıldır şoför, kendisi tamam erkek diyor. Ayda diyor bir kere en az cezası var diyor. Tamponu devamlı bir yerlere sürtüyor diyor. Buradan sesleniyorum o zaman. Kim daha iyi şoför? Ben mi o mu demiş.

0: Mesut diyor ki aslında adamın söylemek istediği şu: kadınlar genellikle arabayı park ettikten sonra kapıları çok sert bir şekilde açıyorlar. Ellerinde çantalarıyla, poşetleriyle tam inemedikleri için yan arabalara sürtüyorlar ve yan arabaların kapılarını mahvediyorlar demiş. Bak, bu da tamam, tamam. Bu da farklı. Buna ne diyeceksiniz hanımlar? Bir reklam arası verelim, tekrar görüşelim.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
0: Reklam. Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
2: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
0: O zaman sorun şu: bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
2: Değil midir?
0: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
2: Girdim.
0: Bak bakalım ne diyor.
2: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
0: O zaman durma, hızını yükselt.
2: Hemen hocam. Hocam,

0: Eylül 2026 tarihleri arasında eğitim, sigorta, sağlık ve vergi ödemelerinde 4 taksit, ayrıca Troy kartlara özel eğitim ödemelerinde 6 taksit fırsatı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
1: Renault'lar için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla. Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de. Renault'unuza Renault'dan daha iyi kim bakabilir?

0: merkezinde. İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.
1: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: İstanbul, en iyi müziği 93.6 Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
3: Radyo Turkuaz.
4: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
2: İzmir, en iyi müziği 101 Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
3: Radyo Turkuaz.
5: Sıradaki şarkı Hep İcin'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
6: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
7: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
8: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
9: Civil'de okula dönüş başladı. 2-5 yaş kız ve erkek çocuk sweatshirtler 219.99 TL. Eşofman altları 249.99 TL. Okula dönüş için her şey Civil'de.
10: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
11: Bankkart, seni düşünür o.
12: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
13: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının

0: saatleri ayarlayın. Hop Dedik Show hafta içi her gün 17'de Radyo Turkuaz'da.
1: Burası Radyo Turkuaz. Hop Dedik.
2: Aman mirim üstadım. Şükür güneştirada.
1: Şükür şükür tekrar buradayız efendim. Sizleri seviyorum.
3: Seviyorum galiba.
4: Sevdiğini yeni mi anladın?
1: İstanbul'da trafik yoğunluğu 160 seviyesinde Atatürk Havalimanı yolu. Basın Ekspres Güneşli istikametinde orada bir kaza meydana gelmiş. Oraya da bir geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Şöyle bir bakıyorum haritaya. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bağlantı noktasından itibaren...

0: hayatları oldukça kapalı. Oya Hanım buyurun lütfen.
1: Merhaba.
0: Merhaba.
1: Erkekler bana göre bir tık daha yatkın araç kullanmaya.
0: Evet.
1: Ama hanımlarda bir heyecan var. Ama istisnalar da kaideyi bozmaz.
0: Kadınlar
1: yani araç ama, kullanımını dört dörtlük yapan bayan arkadaşlarımız var. Onları
0: tamam.
1: Tenzih ediyorum.
0: Tamam.
1: Beylerin bu özgüvenli olması da sanırım süratti, efendim sinyalsizlikti. Heh. Bazı sorunları da beraber getiriyor ve kazalarda sanırım o yüzden
0: evet.
1: Beylerde daha fazla oluyor.
0: Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun. Böyle bir görüş geldi. Hakan Bey Bursa'da yaşıyor. Kendisi bir firmanın Güney Marmara sorumlusu. Bütün gün yoldayım diyor.
2: Aşık. Güney Marmara bölgesinde bir şirketin Güney Marmara bölge sorumlusuyum.
0: Evet.
2: Bilişim sektöründe. Ama evet. Gördüğüm kadarıyla trafikte çok nadir böyle profesyonel araba kullanan hanımefendiler var. Ama birçoğu, çoğusu yani %95'i trafiği felç eden hanımefendiler.
0: Bu burada neden, neden
2: çok böyle centilmen olamayacağım. Gördüğümü
0: niçin?
2: Söylüyorum.
0: Evet.
2: Tabii ki bu erkekler için de geçerli. Ama maalesef birçok sürücü araç kullanmasını bilmiyor. Bay bayan.
0: Fark etmez.
2: Ama özellikle bayanlar gerçekten trafiği kilitleme noktasında biraz daha başrol oynuyorlar.
0: Peki teşekkür ediyoruz. Bu da böyle bir görüş.

0: say. Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
1: O zaman soru şu, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
0: Değil midir?
1: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
0: Girdim.
1: Bak bakalım ne diyor.
0: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
1: O zaman durma, hızını yükselt.
0: Hemen hocam.

0: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler kare kodla cep telefonundan hızlı ve güvenli tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
1: Her gün öğrencileri okullarına, çalışanları işine yetiştirenlere müjdemiz var. Renault Master Minibüs okul ve personel paketleriyle yeniden yollarda. Yeni Master Minibüs üst düzey iç mekanı, konforu ve geliştirilen manevra kabiliyetiyle her yolculuğa hazır. Üstelik lansmana özel yaz aylarında ödemesiz 48 aya kadar vadeli 1 milyon 500 bin TL kredi fırsatıyla. Ayrıntılar Renault.com.tr'de.
2: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: Avrasya Tüneli'nin 10. yılına özel çekiliş başladı. Volvo EX30, Karia Fit ve Albafold elektrikli bisiklet kazanma şansı yakalayın. Avrasya Tüneli uygulamasını indirin, ZIP ödül programına üye olun, 10. yıla özel çekilişe katılın.
6: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
7: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15 bin TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15 bin TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
8: Bankkart, seni düşünür o.

0: merkezinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.
2: Serkan!
3: Efendim abi?
2: Fırın olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
3: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
2: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
4: Türkiye'deki 100...

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının

0: kurallarını sunar.
1: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

0: Bakalım burada ne oluyor şimdi, şöyle bir bakalım. İyi akşamlar.
1: Ayhan, iyi akşamlar. Mersin'den Metin.
0: Metin Bey. Buyurun efendim. Bir dakika, şöyle bir şey yapalım. WhatsApp'tan arama yapıyorsunuz ama ona bakan yok ki arkadaşlar. Bakan olmadığı için arama yapmazsanız sevinirim. Aksi takdirde arayan numarayı engellemek durumunda kalacağım. Aramazsanız sevinirim. Çok teşekkür ederim. Çok naziksiniz. Sağ olun. Sadece sesli mesaj alıyoruz.

0: araba. Kızım da araba kullanıyor. Ama kızım erkekten daha iyi kullanıyor. Eşim maalesef çok iyi değil. Ama bu değildir ki bayanlar kötü araba kullanıyor. Değil ama bayanlar sol şerit sanki kendilerinin gibi 1 kilometre 2 kilometre kalasıya sol şeridi kapatıp sola dönmeye kendilerini adamışlar.
1: Peki bu sol şerit konusuyla ilgili olarak Konya'dan Yiğit. Benim gözlemim kadın şoförlerin geneli soldan gidiyor. Büyük ihtimalle işleri soldan git güvende olursun demiş olabilirler mi acaba diyor. Yok canım öyle bir şey demişler midir? Eyvallah. Son mesajlar buyurun şuradan bir şey ya, alalım. Hatay'dan Serkan. Serkancığım.
2: Biz de günde yoldayız, servis kullanıyoruz. Maalesef yani bayanlar yani yolun aklı 80'se 80'le gidiyor. Doğru, doğrudur. Ama sol şeride geçiyorlar 50'den. Bir de arkasından kuyruk oluşuyor.
1: Peki belli ki yani hanım şoförlerden şu şikayet var. Sol şerit konusu.
2: Hiç
1: biraz daha belirginleşti yani.
2: Sürücü kurslarında da hata var bence.
1: Nedir?
2: Buna bir çözüm öğretmeleri lazımdır.
1: Evet.
2: Saygılar, sevgiler.
1: Teşekkür ediyoruz. Herkese. Sağ olun. Son bir görüş. İlker Bey buyurun.
3: Son. İyi akşamlar.
1: Vaktin hiç kalmadı. İlker Bey.
3: Yeğenim Aslı Sena ile birlikte okuldan çıktık eve gidiyoruz.
1: Tamam.
3: Erkekler araç kullanmayı iyi bilirler. Kurallara uymazlar. Bayanlar zaten iyi kullanamazlar. Dolayısıyla trafikte hiç kimse iyi araba kullanmıyor. Teşekkürler.
1: En azından şunu ekleseydiniz hanımlar da mutlu olurdu. Kadınlar hani iyi kullanmayabilir ama bu sefer kurallara uyuyor deseydiniz daha iyi olurdu. Efendim bu tartışmanın sonu yok. Özünde ben cinsiyet ayrımı yapmıyorum, bir kere daha söyleyeyim. Benim için iyi şoför kötü şoför vardır. Sokaktan biri çevirseniz deseniz nasıl şoförsün? Herkes ben iyiyim der ama geçtiğimiz yılın kaza oranlarını da sizlere aktardık. Kurallara uymamak ilk sırada geliyor.

evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. Hey Day Sigorta, her anında daima yanında. Hey.

2025 yılının kaza raporundan bahsettim, sizlere örnekler verdim. Tabii ki amacımız eğlenceli bir yolculuk olsun ama bir taraftan da trafik kuralları konusunda, trafikte yaşadıklarımız konusunda sizleri bilgilendirmek. Sonuçta kamu hizmeti yapıyoruz. Binlerce insan şu an trafikte bizi dinliyor. Bu önemli. 2025 yıl raporlarına göre kazalarda en büyük oran sürücülerde. Suç oranı diyelim daha doğrusu. Sonrasında işte otomobildeki hatalar, sonrasındaki dış etkenler. Ama en küçüğü yollar mesela. Yolla ilgili mevzular çok düşük ihtimal. Ama en başta maalesef sürücülerin kurallara uymaması kazaların olmasındaki en büyük sebep. Şu anda yollarda binlerce otomobil varken bir kere daha hatırlatmak istedim. Araçlarınızda sevdikleriniz vardır ya da bir yerde sevdikleriniz sizi bekliyordur. O yüzden her şeye rağmen dikkatli olmakta fayda var.

0: Dostlar, birazdan günün özel şarkıları başlayacak. Önce bir reklam arası vereceğiz. Hemen ardından çayı kahveyi alan gelsin lütfen.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
2: Reklam.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evi. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Vakıfbank'tan dört dörtlük fırsat. Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında eğitim, sigorta, sağlık ve vergi ödemelerinde 4 taksit, ayrıca Troy kartlara özel eğitim ödemelerinde 6 taksit fırsatı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
5: Hayalinizdeki Doğu Avrupa tatili Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla sizi bekliyor. İstanbul çıkışlı Prag, Bükreş, Bakü ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 7-17 Eylül tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026-31 Mayıs 2027 tarihleri arasında 129 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thye.com'da.
6: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
7: Pilot Garaj Foto Ekspertiz. Foto Ekspertiz.
8: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
9: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
10: Bankkart, seni düşünür o.
11: Maksimumlular Opet'le yola çıkıyor. 450 TL'ye varan maksi puan kazanıyor.

0: aksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr'de.
1: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
2: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.

Günün özel şarkıları başlıyor. Saat 5'te başladı yolculuğumuz. Güldük, eğlendik, tamam. Ama biraz daha şöyle sakinlik isteyenler için bu şarkılar ilaç gibi gelecek. Üstelik Şampiyonlar Ligi yaptık. Paşa'yla sanat güneşimizle açılışımızı yapalım. Hemen ardından Selami Şahin burada olacak.

olsun başımda tacım, muhtacım. Beni öldür öyle git, yaşamak için senin sevgine muhtacım. Muhtacım gözlerine, muhtacım sözlerine.

0: TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
1: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL. Toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi TEB.com.tr'de.
2: TEB o kadar iyi ki TEB.

Barasının hemen ardından Gürül Özel şarkıları devam ediyor. Türk sanat müziğinde bir dev, bestekar, söz yazarı, yorumcu. Zekai Tunca üstadımıza saygıyla diyelim, muhteşem bir şarkı ve hemen ardından Ferdi Özbeğen burada olacak.

0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
1: Reklam.
2: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
3: Logo'ya

0: ötesinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: İzmir, en iyi müziği 101 Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
5: Radyo Turkuaz.
6: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
7: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
8: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
9: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
8: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
9: Mutlu Akü bir numara.
10: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
11: Bankkart, seni düşünür o.
12: İkinci el araçlar %20'den

0: Detaylı bilgi için otosor.com.tr.
1: Serkan.
2: Efendim abi.
1: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
2: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
1: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
3: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
4: Empara. Empara, bankanın güzeli.
5: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
6: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
7: İdefix bilgilendiriyor. Evde spor yaparken doğru ekipman seçimi egzersizleri daha konforlu ve verimli hale getirebilir. Pilates ekipmanı alırken öncelikle yapılacak egzersizlere uygun ürünleri tercih etmek önem taşıyor. Mat seçiminde kaymayı önleyen, yeterli kalınlık ve desteğe sahip modeller, direnç bandı gibi ekipmanlardaysa kullanım amacına uygun direnç seviyesi dikkate alınmalı. Ürünün malzeme kalitesi, dayanıklılığı ve kolay saklanabilir olması da evde kullanım açısından öne çıkan noktalar arasında yer alıyor. Evde spor rutinini tamamlamak isteyenler için pilates ekipmanlarında %25'e varan indirim İdefix'te. Alışılmadık fiyatlar, alışılmadık kampanyalar, alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te. İdefix bilgilendirdi.
8: Güzellikler dünyası.
9: Parafın katkılarıyla.
10: Tarihte bugün 14 Eylül 1944 yılında radyo istasyonlarının kurulması ve genişletilmesi yasası çıktı.
8: Güzellikler dünyası.
9: Parafın katkılarıyla.
11: Bugünü bir Orhan Gencebay klasiğiyle kapatıyoruz. Yorumda Ebru Gündeş var. Dil Yarası hakikaten şahane bir şarkı. Dostlar, bu akşamlık benden bu kadar. Yarın 17'de tekrar görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık.

Türkiye'nin radyosu Radyo Turkubaz'dan herkese mutlu ve huzurlu akşamlar sevgili dinleyenler. Haftanın ilk uğurlayışında kavuştuk çok şükür. Yeni haftanın ilk iş gününün de stresini atmak, şarkılarla, şiirlerle de bir güzel ruhu dinlendirme vakti Ay Işığı. Önümüzdeki 3 saati birlikte Ay Işığı altında geceye yakışan şarkılarla, şiirlerle huzurlandıracağız. Ama öncesinde sormak istiyorum. Yüreğiniz iyi mi sevgili dinleyenler? Yüreğiniz ve yüreğinizdekilerin iyi olması çok çok önemli ve Allah sevdiklerimiz de bize sağlıklı ömürler nasip etsin duasıyla başlayalım. Her anı güzelleştirmek ve her anın kıymetini bilerek, şükrünü ederek yaşayalım. İşlerinde dinleyenlere kolaylıklar olsun, yollarda dinleyenlere iyi yolculuklar diliyoruz ve evlerinde istirahat halinde olanlara da iyi dinlenmeler dileklerimizle onlara da şarkılarımız armağan olacak. İşte o şarkılar hazır, şayet siz de hazırsanız Ay Işığı nöbetimiz başlasın ve her biriniz hoş gelin.

değişim bence en kötüsü de bir şeylerin artık elinden değil de içinden gelmemesidir. Hani heves yok, inancın kalmamış, zorlayamıyorsun. Böylesi bir anı da ne bileyim insan gelebiliyor. Nazım Hikmet Ran diyor ya, küstürmeyin insanları hayata. Sonra her şeyden vazgeçiyorlar. Yaşamaktan, güzel olan her şeyden. Bir odada yalnızlığı, bir dağ başında kalmayı, bir adada mahsur kalmayı. Nerede bir yalnızlık varsa onu istiyorlar. Küstürmeyin işte bazı insanları diyor. İşte yaşadığımız bazı anlarda küsebiliyoruz ve bu da bizim değişimimize de sebep oluyor olabilir. O yüzden küstürmeyin insanları.

Sosyal medyada belki sizler de takip ediyorsunuzdur. Çok güzel paylaşımlar, aslında çok önemli notlar da karşımıza çıkabiliyor. Yoksa fazlasıyla zaman kaybı olarak da sosyal medyaya atfedebiliriz. Ama ben güzel şeylere ulaşmak adına bir kullanım içerisindeyim. Umarım da hep başarılı olabilirim. Mesela orada şöyle bir paylaşım görmüştüm ve çok hoşuma gitti. Kendini değersiz hissettiğin zamanların üzülme süresi vardır diyordu orada. O süre bittiğinde kendine saygı duyman gerektiğini öğrenirsin. Mantığın konuşur. Kendine saygı duydukça hak etmediğine inandığın, değersiz hissettiğin yerden kalkıp gitmeyi öğrenirsin. Yürümeyi öğrenmek böyle bir şey diye yazmışlardı. Çok çok mutlu etti beni görünce. Çünkü evet, kendimizi bazı zamanlar değersiz hissettirilebilen bir duruma düşebiliyoruz. İşte onların bir üzülme süresi var. O süreyi çok uzatmamalı. O süre bittiğinde işte kendine saygı duyman gerektiğini de bir kere daha kendine öğretiyorsun. Evvela kendimize saygı duymaktan geçiyor sevgili dinleyenler.

İnsanın ben ne yapıyorum dediği bir yer var ya hani. Hani kendi değerini anladığı, bu olanları hak etmediğini anladığı yer. İşte orada aldığın her karar seni daha mutlu biri yapıyor sevgili dinleyenler. Bencilce, hatta kırıcı olsa bile sadece kendini düşünüyorsun. Çünkü zamanında kimse seni düşünmedi. O yüzden kendi bencilin olmak kötü bir şey olmuyor işte böylesi zamanlarda. Ha, tabii sonra da çok değiştin senler başlıyor. İşte farklı farklı tepkilerle de karşılaşıyorsunuz. Ama bunlar bir kenara, bunlar ayrı. Bu sebeple her ne olursa olsun önce kendin.

Radyo Turkuaz'da ben Uğur'la Ayşe'nin ilk saatini yavaş yavaş geriye doğru uğurlarken birbirimizle dertleşiyoruz. Şarkıların anlattığı duygulara sarılıyoruz. Anlatmadıklarını da paylaşıyoruz. Mesela mecbursunuz biliyor musunuz kendinizi iyi etmeye? Mecbursunuz. Kendinizin hekimi olmaya mesela mecbursunuz. Bedeninize iyi bakarak. Biliyorum zor ama tökezlemememiz gerektiği bir kısımdayız aslında. Yani kimsenin elini beklemeden, Rabbinin yardımıyla kendine dayanarak kalkmalısın. Çoğu zaman unutuyoruz gerçi ama hatırlatalım kendimize. Burası dünya. Bir gün mutluluğun zirvesini yaşayıp ruhunuz alalara yükselse de ertesi gün adeta yerlerde hissedebiliriz de. Bu daralma hali olmasa acaba insan hatırlayabilir mi edebiyat yurdunu? Ne bileyim, bilmiyorum. İşte ömür dediğimizde bu olsa gerek sanırım. Dünyevi ihtiyaçların, arzuların, ihtirasların olsa da her şey kocaman bir nasip aslında. Kaderimize rıza gösterelim ki vaktin hayra tebdil olsun. Çabanız da gönlünüzce nihayet ersin sevgili dinleyenler.

Duyguların dört mevsimini yaşıyoruz ya ay içinde. Mesela unutmak duygusunu da yaşayalım. Ne garip değil mi? Unutmak beşerin hem derdi hem de devası aslında. Yani türlü türlü yollar deneriz unutmak için belki de. Hiç yapmayacaklarımız, yapamayacaklarımız yapılası gelir bir anda. Hayatın acımasız taraflarından biri de en çok unutmak istediklerimizi an geliyor bir gün mutlaka anlatmak zorunda kalıyoruz. İşte en zoru da bu olsa gerek. Unutmak diye bir şey yok diyoruz sonunda. Yani hiç yokken bir şarkıda, bir şiirde geri veriyor aklımıza. Hatırlıyoruz en olmadık zamanda. Ama bir de şu var. Artık unutmayı başarmışsan, acı da olsa, hatırlatsa da sana bir şarkı, bir şiir ya da herhangi bir şey, esip geçen bir rüzgar oluveriyor adeta. Fırtınaya dayanan biri olduğumuzdan rüzgar sadece hissettirip geçiyor.

Tayyip Faik aslında hepimizin çok ihtiyacı olan bir durumu şu cümleleriyle aslında çok da güzel özetlemiş. Tek ihtiyacım olan şey bir deniz kıyısında sabaha kadar oturup olan biteni gözden geçirdikten sonra kafasında her şeyi aşmış bir insan olarak kalkıp gitmek demiş. Tek istediğim bu diyor. Bu cümleyle çok önceleri karşılaştım ama ne zaman tekrar denk gelsem şöyle bir geriye yaslar beni, gözlerimin de uçsuz bucaksız dalmasına sebep olur. Hakikaten bazen en ihtiyacımız olan şey bir deniz kıyısı mı olur artık, bir ağaç altında ya da bir pencere kenarında fark etmez. Şöyle oturup bir olup biteni anlamaya çalıştıktan sonra o kafamızdaki her ne varsa işte o her şeyi aşmış bir insan olarak kalkmak isteriz. Yine o yerden. Umarım kendi kendimizle hesabımız hep böylesi güzel ve kolay olur sevgili dinleyenler.

0: Bilmiyorum farkında mısınız ama bunu bazen kendimiz fark edebiliriz. Bazen bizim farkında olmamızı sağlarlar karşımızdaki insanlar. Hani farkında değilsin belki ama mesela birilerinin başına gelen en güzel şeysin. Umarım yakında bunun farkına varmanı sağlayacak bir şeyler de yaşarsın. Bunu hak ediyoruz çünkü. Sevdiklerinizin kıymetini bilin. Bunu çok sık tekrarlıyoruz. Zaten biliyorsunuzdur ama yine kendimize hatırlatalım istiyorum. Sevgi bu dünyadaki en güzel ve en etkili de ilaç zaten. O yüzden bir kere daha kendimize değer vermemiz gerektiğini, kendimizin değerli bir insan olduğunu hatırlatalım kendimize. Diyorum ya, belki birilerinin başına gelen en güzel şeysin. Aslında gönül istiyor ki o birileri de bunu bize hatırlatsın. Umut, belki hatırlatırlar ama biz de kendimize hatırlatalım bunu.
1: Zaman sadece birazcık zaman.

herkesin belirli dönemleri oluyor. Hani gerçekten böyle dibi gördüm dediği, umudunu kestiği. İşte o anlarda gerçek olan her şeyi buluyoruz aslında. Nedir mesela? Gerçek dost, gerçek sevgi. Hani kimse üzüntüden ölmüyor belki ama o eşikte hayatından çıkardığın insanlar senin yeniden doğuşun olabiliyor sanki. Dışarıdan bakınca belli olmayan zor şeyler yaşıyoruz bazen. Hani kendimize bile açıklayamadığımız şeyleri kimseye hissettirmiyoruz. Zaten çok halimizden de anlayan oluyor mu olmuyor mu soru işareti ama içimizde yaşayıp bitirmeye o kadar alışıyoruz ki gece yaşadıklarımızla beraber uzun uzun gözümüz dalarken sabah umutlarımızla sarılmaktan da hiç çekinmiyoruz. Çekinmeyelim de zaten. Etrafımızdaki her şey değişiyor. Değişmeyen sadece kendimiz kalıyoruz aslında. O yüzden kendimize çok iyi bakmalı. Kendimize evvela sımsıkı sarılmalı.

gözlerin ne renk ve ben neden seni

0: bilmiyorum.
1: Radyo Turkuaz'da ben Uğur'la Ayşe'nin ikinci saatini de yavaş yavaş geride bırakırken yine bu saatimize gecemizin Ayşe nöbetçisi kısaca da hayatından bahsederek üçüncü saatimizde onun şiirlerine yer vereceğiz. Bu gecemizin Ayşe nöbetçisi İclal Aydın sevgili dinleyenler. Gazeteci, yazar, televizyon sunucusu, tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu İclal Aydın. On parmağında on marifet. 14 Eylül 1971 Nevşehir doğumlu. Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi tiyatro bölümünü kazanıyor. İkinci sınıfta okulu bırakıp Berlin'e yerleşiyor. Almanya'da 6 yıl profesyonel tiyatroda çalışmış ve keskin bir kararla tiyatroyu sonrasında bırakıp Türkiye'ye dönüyor. Türkiye'de de artık televizyon kariyeri başlıyor. Hatta 1998-2000 yılları arasında radyo programcılığı da yapmış aynı zamanda İclal Aydın. Yanlış hatırlamıyorsam şu sıralar kendi yazdığı romandan uyarlanan Üç Kız Kardeş dizisinde de yine oyuncu olarak da yer alıyor. Kalemi çok güçlü olan bir isim İclal Aydın. Kendisine şiir dolu güzel yıllar diliyorum. Onun Seni Seviyordum şiirini 3. saatimize başlarken paylaşacağım. Bu vesileyle geceniz şiir olsun. Çık.

Sana uzak kentlerden birinde, zamanın bir yerinde, seni ve senli günleri anımsattı akşam güneşi. Onca zamanın üstünde eskimeyen bir düşüncesin şimdi. İnsan her gün anımsar mı aynı gözleri? Seni seviyordum ve senin haberin yoktu. Saçlarını izliyordum uzaktan. Kulağının arkasına düşüşü ve burnun herkesten başkaydı işte. Güldüğü zaman yukarıya bakardı. Yukarı kalkan başın ve gülen gözlerin vardı. Ne güzeldiler. Sen bilmiyordun. Ben seni seviyordum. Kalbime sığmıyordu aklımdan geçenler. Duvarlara, vitrin camlarına, kaldırımlara çarpıyordu. Geri dönüyordu çoğalarak. Senin sesini duyduğum masalarda erteliyordum her şeyi. Her şeyi erteleyişim oluyordun. Kalp ağrısı oluyordun. Birlikte soluduğumuz sokak isimleri oluyordun. Mevsimler değişiyor ve büyüyorduk. Dönemeçler geçiyor, köprüler göze alıyorduk. Ve bazen tekin olmayan suların üzerinden atlıyorduk. Cesurduk. Ufuk çizgisi maviydi. Gün batımı hep turuncu ve kırmızıydı bütün karanfiller. Ben seni seviyordum. Sen bilmiyordun. Sevinçlerim oluyordun ara sıra. Sen hiç bilmiyordun. Sonra herhangi biri oldun. Bütün sevinçlerim bittikten sonra. Yağmurlar yağdı serin Haziran akşamları. Derken bir gün uzaktan gördüm seni. Saçların bana inat, başın her şeye meydan okuyarak işte yine aynı. Kalbimi acıttı. Her zamanki gibi. Değiştik sanıyordum. Ve sen yine bilmiyordun. Şimdi bunları anlatsa sana birileri, kim bilir? Ya da boş ver. Bilmeyen iyisi.

İclal Aydın'ın kitapları bir solukta okunacak güzellikte sevgili dinleyenler. Çok sade, güzel bir anlatımı var. Akıcı bir dil kullanıyor. Gördüğüme sevindim kitabında şu sözü çok sevmiştim. Ertelenmiş hiçbir şey kalmasın diyor yarına. Çünkü biliyor, bugün kısa ve belki yarın yok ki. Ne güzel bir anlatım değil mi? Biz de zaten hep diyoruz ya, bir yarınımız var mı yok mu bilmediğimizden her anı çok güzel yaşamalı diye. Onu çok güzel ifade eden bir söz. Bir de şöyle bir paylaşımı vardı. İnsan bedeninden dünyaya bağlı olduğu için ve etrafında bir tel görmediğinden kendini mahkum hissetmiyor. Oysa bu cihan bir kafes işte. Geldin, kondun, kırıldı kanadın, yoruldun, nefesin bitti, gözünü yumdun. Hepsi bu. Çok uzunmuş gibi görünen kısa hayatımızda keşkelerimiz olmasın. Güzel anılar ve güzel izler bırakarak nihayete erdirelim. Duamız, temennimiz budur hep. Benim...

Her tarzın en iyileri, her tarzın en sevilen şarkıları. Efsaneler Radyo Turkuaz'da.

Benden önce söylenmiş sözlerin haklılığına kızdığım oldu zamanında. Ama inandığımda, ömrümde her şarkı başka bir kapı açtı. Bu şarkının ardında sen. Bu kapının ardındaysa benden önce söylenmiş sözler vardı. Seçtiğimiz hayatlar mı bunlar? Seçtiklerimiz mi? Bunca yokluk, bunca kırıklık, bunca acı. Seçtiklerimiz, evet. Hayat bu sevgilim. Çoktan seçmeli. Senin aşkınsa bir dönem ödevi. Bir şarkı tuttum sevgilim. Bir kapı açtım ikimize. İkimiz çokmuşuz meğer bu resme. Kapatmadan bu kapıyı yine de bu yaralar bereler sanadır bileler. Çok canım yanıyordu gördüklerimden ve göreceklerimden. Benim kanayan dizlerim yoktu hayatta bir tek. Benim de kanattıklarım vardı elbet. Ezdiğim kumlar ve geçtiğim yollar hala gölgemi taşıyorlar. Hani demiştim ya en başında, ne ayrılıklar, ne aşklar, ne başlangıçlar diye. Yani demem o ki, çok zor günler geçirdim vaktiyle. Bu şarkı sadece benimdi sevgilim. Ve ben büyük bahçeler istemiştim ikimize. Yazmışsın ya, onu sevebileceğimi düşünmüştüm diye. İşte o günden beri, belki de bu yüzden sadece, bu yaralar bereler sanaydı, bileler göreler aşkımı. Şahidim, şahidim gök kubu.

Ve haftanın ilk uğurlu ay ışığı burada sona eriyor sevgili dinleyenler. Şarkılarla attığımız ay ışığı adımlarını şiirlerle güzelleştirdik. Umarım bu güzellik size de çokça yansımıştır. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Belki de bu gece içimizden bazıları ümidini kestiği bir şeyle uyuyacak. Allah onları dua ettiği şeye kavuşmanın sevinciyle uyandırsın. Kısacık zamanımızda da keşkelerimiz olmasın. Ve siz de eksik olmayın çünkü varlığınız çok güzel. Yarın evvela sabah 7'de güne birlikte merhaba diyebilmek için Uğur'la güne merhaba da. Ardından yine saatlerimiz 21'i gösterdiğinde Uğur'la ay ışığında kavuşmak üzere.

Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.